0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 30, Ankara ve İzmir 34, Bursa 32, Diyarbakır 42 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da seninleyim. Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese günaydınlar, herkese hayırlı sabahlar. Ve herkese iyi haftalar efendim. Pazartesi gününden, haftanın ilk iş gününden, İstanbul FM'den, Türkiye'nin en değişik show programı Emre Mutlu Show'dan kocaman kocaman günaydınlar diliyorum hepinize. Güzel bir hafta geçirelim dileğiyle programa başlarsak. Paşa paşa paşa paşa. Güzel bir hafta geçiririz diye temenni ediyorum efendim. Nasılsınız, iyi miyiz herkes? Burada mı, günaydın mesajlarınız gelmiş? Ne kadar da güzel mesajlar bunlar, ne kadar da güzel mesajlar. Anlayamadığım bir tane var. 4.28'deki günaydını ben. Buğra Tanaç. 4.28 abi, unutuyorum hep, şimdiden yazayım dedim diyor. Daha yüzünü yıkamadan günaydın. Canımsın, hala burada mısın? Sen gideli çok mu oldu yoksa Buğra? Komutar Bey günaydınlar demiş. Günaydın, ararım burayı yığarım bak söyleyeyim. Hafta sonu yorgunluğunu bertaraf eden, pazartesi sendromunu patates eden, enerjimizi hiç düşürmeden yükselten, enerjiyi damardan veren enerji bakanım günaydın demiş. Günaydınlar efendim, günaydın İstanbul FM dinleyicileri. Günaydın, bir de afişimiz gelmiş. Günaydın İstanbul FM ailesi diye, teşekkürler, eline sağlık. Günaydın, hayırlı sabahlar demiş. İyi yayınlara, hayırlı bereketli bir hafta diliyorum. Gönlünden geçen tüm güzellikleri Rabbim nasip etsin demiş. Zeytinburnu'ndan tüm kader mahkumu kardeşlerime selam, dualarımı gönderiyorum demiş. Yasin Hakan Karagöz, teşekkürler efendim, hayırlı sabahlar. Teşekkürler. Günaydın Emre, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler, günaydın. Günaydın müdürüm demiş. Günaydınlar. Günaydın, neredesin demiş. Uykuluyum, peki. Onu dağıtmaya geldik işte. Elindeki şu anda sinir, stresi, derdi, kederi, o pazartesi sendromu triplerini bir kenara bırak. Ve ellerini yukarıya kaldır. Çünkü Emre Mutlu Show'a yakalandın. Saatlerimiz onu gösterene kadar beraber olacağız. Sabahımızı birazcık keyiflendireceğiz, birazcık neşelendireceğiz inşallah ki ben... Şu an beni bir görseniz... Tek gözüm kapalı, arı sokmuş gibi şiş ve yine bir lezyon oluştu gözümde. Artık alıştık. Ne sebebini bulabiliyoruz, ne anlama geldiğini anlayabiliyoruz. Şu an kimlik çıkartılacak hale geldi ama onu söyleyeyim. Biraz daha büyürse kulağına ismini üfleyeceğim.

olsun, ne yapalım, ne yapalım. Hayırlı sabahlar Emre abi demiş. Hayırlı sabahlar kardeşim. Emre'cim günaydın. Herkese iyi hafta sonları diliyorum demiş. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. İyi haftalar diliyorum olması gerekiyor. Ya da acaba diyorum ki hani cuma günü unuturum diye şimdiden mi diledin? Ay pardon ya yazmış. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Bugün günü pazartesi olsun. Ben şimdiden diliyorum. Ya da belki de kombin aldı. Bütün ömür boyu diliyor değil mi? Bütün hafta sonlarınız iyi geçsin anlamında da. Olabilir.

0: Abi pazartesiler kapatılsın demiş. O zaman ilk gün salı olacak, aynı şeyi ona da söyleyeceksin. Cumartesi çalışıyor olsam bile pazar verdiğin küçücük aradan sonra pazartesi elbette yamultuyor birazcık. Psikolojimizi bozuyor ama biz o bozulmasın diye buradayız. Değil mi, değil mi, değil mi? Emre seni seviyoruz, böylesine bağlılık olur mu demiş. Ay canım benim. Eksik olmayın. Günaydın Emre'ciğim. Kızgınlıkta kedim sabah 4.30'dan 5.30'a kadar beni uyutmadığı için çok uykuluyum. Enerjilerinize ihtiyacım var demiş. Çöz kedinin mevzusunu yani. Belli ki bu bir süreç. Her sabah böyle olmaz ki. Konuş kendisiyle, ikna et. Bak canım de. Herkes böyle süreçten atlatabilir de. Yapma çocuğum, yapma evladım de. Edepli edepli otur köşende de. O da hiç çekilmez bir durum biliyorum ya.
1: Benim köpeğimin adı bile Escobar.
0: Abi günaydın, günaydın, günaydın demiş. Günaydınlar Selim.

Kardeşim hayırlı sabahlar. Müdürlerin şahı günaydın demiş. Emre abi hayırlı sabahlar. Instagram'dan da seni severek takip ediyorum demiş. Teşekkür ederim kardeşim. Eksik olma. Oradan takip, buradan dinleme derken bak ayrı kalmıyoruz. Hafta sonunda video attım mesela. Herkese cümleten hayırlı sabahlar demiş. Ben de geldim. Yoklamaya yetiştim. Yoklamayı henüz almadım. Birazdan alacağım. İstanbul Mert Erden günaydınlar. Salih Hoca ile beraber işe gidiyoruz demiş. Günaydınlar Salih Hoca. Hocayı da o kadar geniş anlamda kullanıyoruz ki artık. Yani gerçekten doktor mu? Öğretmen mi? Cami hocası mı? Herkese bir hocam tutturduk gidiyoruz. Teknik direktöre de hocam diyorlar. Doktora da profesöre de hocam diyorlar. Senin için. Yok abi akıl hocası ama bir de kendine akıl veremiyor demiş. Aşkın o bende de var. Günaydın müdürlerin müdürü. Günaydınlar. 0544-886-1886 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza program sonuna kadar istediğiniz kadar yazabilir, ulaşabilirsiniz. Ne yazdıysanız önündeki ekrana düşüyor, bu bir. İkincisi efendim, sabah yoklaması başlamıştır. Evlerinde olanlar bire, iş yerlerinde olanlar ikiye, trafikte olanlar üçe basıp yollayabilirlerse sevinirim. Emre Bey günaydınlar, Viyana'dan Cavit bol selamlar demiş. Günaydın efendim. Viyana'ya selamlarımızı gönderelim biz de. Hava nasıl Viyana'da acaba? Aşkın kazanması için ayrı gitme. Bir kuru göz. 0544-886-1886. Evlerinde olanlar biri, iş yerlerinde olanlar ikiye, maalesef trafikteyim diyenler üçe basıp yollayıverirlerse sevini veririz. Benim.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici ve

0: Set E10. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Reklam. Emre Mutluşov devam ediyor.

Oh be, kavuştuk, sonunda pazartesi oldu demiş Ömer. Teşekkürler kıymetli dostum. Viyana'da havalar sıcak demiş. 3'te galiba. Herkes 3'te ya. Çok 3 be bu sabah. Ha, biraz fazla mı 3 dedik ya? Uç uç. Yani seni unutacağım diye çok can. Gönül ister de en çok 2'ye bassın göndersin insanlar. Ya da en çok da 1'i, hatta evdeyiz ya. Arkadaş gitmiyoruz işe be ya. Evde oturuyoruz be ya. Üç ama iki sen varsın demiş. Teşekkür ederim, iki sen de varsın. Sen olmasan ben olmam. Bu şifremiz biliyorsun. Sen yoksan bir kişi eksiyiz. 0544-886-1886. Efendim pazartesi sabahı tabii ki malumunuz çok sevdiğimiz bir sabah değildir. Yani aslında bütün sabahlar, bütün nefes aldığımız, sağlıklı geçirdiğimiz günler bizim için nimettir. Şükürlerimizi, şükranlarımızı Rabbimize sunuyoruz, ayrı konu ama. Hani şimdi pazar günü, hani böyle bir pazar başlıyorsun güne de böyle öğlenden sonra böyle bir hüzün basmaya başlıyor ya. Ya çünkü biliyorsun ertesi gün, hani şunu mesela akşam 4 gibi şöyle bir his gelmiyor mu? Üf, yarın da pazartesi ya. Ya mesela o cuma tatlılığı ya da cumartesi günkü, nasılsa yarın pazar, arada bir pazar var pazartesinin arası. Yani aramızda bir top ara. Bir bariyer görevi gören bir pazar günü var ama pazarla pazartesinin arasında hiçbir şey olmadığı için sadece geçirebileceğin bir gece var. Ve sabah uyandığın zaman pazartesi gerçeğiyle yüzleşiyorsun. Akabinde de o pazartesi de geçiyor, salı da geçiyor. Diyorum ya, her şey geçici. Ama o pazartesi işi can sıkıcı bir hal alıyor bazen gerçekten. Onun sebeplerinden bir tanesi de cumadan çok iş erteliyormuşuz. Kurumsalda çalışırken de ben böyleydim. Ama pazartesi hallederiz ya, boş ver şimdi, zaten bugün cuma. Söyle hangi tuşa basalım Emre, sen mutlu ol yeter demiş. 1 mi 2 mi 3 mü? Aa, kuleyi atmışlar, Çamlıca Kulesi'ne. Evet, benim sesim oradan yayılıyor memleketimize. Cumartesi de çalıştığımız için o duygu bize hiç geçmiyor. Ama olsun bak, yine

cumartesi akşamına doğru biraz dopaminin artıyordur. Yani cumartesi öğleden sonrası ve pay döz ettikten sonra ertesi sabah erken kalkman gerekmediğini biliyorsun ya. O mesela birazcık böyle bir nebze olsun pazar gecesiyle aynı olmuyor. Pazar gecesi ya da pazar akşamüstü başlıyor ya, yarın işte o var, yarın bu var, aman o ödeme var, bunu arayacağız, şu var. Mesela Avrupa'da birkaç tane ülke şu anda önce deneme yaptılar, ardından tam süreçle geçtiler. Cuma günleri de tatil. Haftanın 4 gün çalışıyorlar. Verimin daha çok arttığı kanıtlanmış. Bizde imkan olsa pazarda çalıştıracaklar. Ve mesaisiz. Ya ne vicdansız yerlerde çalıştım ben ya. Sizin de şu anda belki iş yeriniz öyledir ama. Tekstil işinde çalışıyordum, yıllarca çalıştım. Mesela bir firma vardı, mesaiyle normal çalışmanın şeyini birebir, eşitliğini birebir sayıyorlardı. Mesela nasıl atıyorum, pazar günü geldin çalıştın ya, sana mesai vermemek için hafta içi sana izin kullandırıyor. Ya nasıl bir mantık bu ya? Resmi bir tatil gününü senden alarak, çalıştırarak seni, onu hafta içine sana zorla, senin hiçbir işin yok. Geleceğim ya, gelmeyeceksin ya. Geleceğim ya, gelme oğlum, yatıyor. Abi geleceğim, benim bir işim yok, ne yapayım ben? Tamam, git evinde otur o zaman, gelme. Yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur elleri... Cuma ve cumartesi akşamları çocuk uyumadığı zaman aman yarın hafta sonu diyebiliyoruz. Ama pazar akşamı erken yatman lazım kızım diye 4 yaşındaki kızımı ikna etmeye çalışıyorum. Pek ikna alacak bir yaşta değil ya. Deyip böyle dudak buruşturup omuz silkeliyorsa tamam. En azından seni anlıyor.

Hayırlı sabahlar diliyoruz, işimize gidiyoruz demiş. Eşimin de selamı var, aleykümselam. Bir şey fark ettim, bizi çiftler de çok dinliyor yani. Beraber işe giden, beraber yaşayan diyecektim. Beraber yaşayan çiftler. Ay, bir çatı altında aynı evi paylaşan çiftler. Günaydın, hayırlı haftalar, iyi yayınlar, iki gözümün çiçeği demiş. Günaydın abi. Hayırlı sabahlar. Emre abi, doğru söyle, kahvaltıda ne var demiş. Bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şey. Galete. Bir de dolapta 3 aydır ağzı açılmış bir peynir var, o duruyor. Onu herhalde bir... Yine bir şeyler deneyeceğim kendi çapımda. Bir iki tane de zeytin araklarsam tamamdır. Günaydın abi, eşimle işe giderken dinliyoruz. Maltepe'den Kadıköy'e seni seviyoruz demiş. Selamlar efendim, günaydınlar. Ezgi Hanım, hayırlı sabahlar. Ezgi Hanım'la eşinin şöyle bir durumu var. Bana kızmaz inşallah. Profil fotoğraflarına baktım. Kendisi ayakta, eşi oturuyor, aynı boydalar ama. Eşinin bacak boyu 2.20 falan olabilir yani, öyle bir. Boğaz Köprüsü'yle aynı boydaktan ne. Ama öyle olur. Hanımlar biraz daha böyle ufak tefek, minyon tipli. Yakışan da o zaten. Her şey yakışır da nasıl toplayacağımı şu anda. Normal normal olur öyle. Hiç de öyle değil bir Kerem. Ben o fotoğrafta eğilmişim. Diyecektir o demeden, zahmet etmeden ben bir... Aa, doğru söz. Eşim 1.90, ben 1.65. Doğru söze ne denir demiş. Bak, gördün mü, hiç alınmadı, kırılmadı. Avukatıma dilekçe yolluyorum. Görüşeceğiz seninle mahkemede, yazmış altına da. ...0544-886-1886. Güzel ve keyifli bir sabah mevzumuz olacak. Ama tabii ki vakti geldiğinde. Şimdilik böyle. Özlem Hanım, günaydınlar efendim. Kahve yapmaya gittim içeriye kendime. Bak, anladı yapamayacağımı. Dedi ki sen git içeriye, ben seni yapıp getireyim. Ya beceremeyeceğimi anladı. Aslında makine yapıyor ama yine de makineye bile yaptırtamıyorum yani. Aynı kıvamı nasıl tutturuyorsunuz her seferinde anlamıyorum yani. Vallahi bak, ben hiçbir şeyin böyle kötü oluyor anlamında söylemiyorum da, bir şeyin böyle sürekli birebir, mesela nasıl oluyor da annem her seferinde aynı pilavı yapıyor, anlayamıyorum. Ya pirinç değişir, pirincin tarlası değişir, ne bileyim suyun pH'i değişir, illa bir değişiklik olmaz mı? Ya da bize mi psikolojik olarak mı öyle geliyor?

Ne bileyim. Ama sürekli şunu duydum yıllarca annemden ve bir sürü kadından şunu duydum. Aceleyle yapılan hiçbir şey, pardon, aceleyle yapılan her şey çok daha lezzetli oluyormuş. Apar topar böyle öylesine çıktım, öylesine ölçüsüz. Geçen konuştuk ya Özlem, değil mi? Ama mesela özene bözene böyle şey gibi, Breaking Bad laboratuvarı gibi böyle formüllerle çalıştığın zaman saçma sapan bir şey çıkıyor ortaya, değil mi? Öyle olur ya. Mesela atıyorum, örnek veriyorum, annem şöyle aman dur bir kek yapayım deyip mutfağa giriyor. İçeride böyle tık tık tık tık çık çık tık tık sesler giriyor. Çırpıyor mırpıyor ama böyle göz kararı her şey. Abi kek mi kabarıyor? Bayağı yer yatağı gibi böyle sünger gibi. Misafire yaptığı zaman da petibör üstü kadar kalıyor. Sinirleri bozuluyor. Ondan sonra diyor ki işte ölçüyle yapınca böyle oluyor. Bu her zaman böyledir bak, pilavda da böyledir. İşte efendime söyleyeyim, başka suyla haşır neşir, yağ ile müstesna, yani böyle ölçülü 3-5 malzemenin karıştığı bir şey yapıldığı zaman mutlaka ve mutlaka acele olan her zaman daha güzel oluyor. Niye bilmiyorum yani. Her şeyde bu böyle gerçi. Acele olan her şey genelde. Evet ya. Hep de kadınlar niye? Senin esprilerini alınan insan gitsin annesiyle oya örsün. Ne bileyim, turşu kursun. Farklı organizasyonlarda bulunsun. Teşekkürler Emre, teşekkürler. Biz de bazen denk geliyoruz. Eşim bebeğe bakarken dinliyor, ben yolda dinliyorum demiş. Şunu ben demiştim, bunu sen demiştik diye dinliyoruz demiş. Ha tabii, attığınız mesajları ben okuduğumda onu ben yazmıştım. Ama bazılarında mesela hayır ya vallahi ben onu demedim demek zorunda kalıyor musunuz diye. Mesela atıyorum, biz dedik eşim çok konuşuyor, vır vır vır uyutmuyor beni dedi. Sana şey diyor mesela. Dur bakayım kimmiş? Sana şey diyor mu Yakup? Bunu sen yazmadın değil mi? Yok aşkım vallahi ben yazmadım ya. Puf böreğini çok seviyorum diye bir slogan attı birisi. Ne alaka şimdi?

0: Yok, direkt konuyu söylüyoruz değil mi? Cümleyi yakıştırmıyoruz. Diğer türlü sıkıntı. Evet, şimdi çiftler ayrı yerlerde dinliyorlarsa görüş beyan ettikleri zaman ben de bunu buradan söylüyorsam kimseyi zan altında bırakmak istemem arkadaşlar. Akşam benim yüzümden kavga etmeyin yani. Mehmet, sen mi söyledin ona? Neyi canım? İşte kadınlar çok konuşuyor falan diye. Yok vallahi onu Erdem diye biri söyledi ya. Vallahi sanki sen kod adı kullanıyormuşsun gibi geliyor bana. Amrak Mutlu Show'da. Yok yok. Genelde bizim radyodan sektirip selam gönderiyor çiftler birbirlerine. Diyor ki Bostancı sahilde şu anda eşimle arabadayız diyor. Kendisine selam söyler misiniz diyor. Sola dönse eşi orada dibinde. Dönse selam dese veya selamünaleyküm dese konu kapanacak. Milyar dolarlık radyo üzerinden, milyar dolar yoktur da. Milyar liralık radyo üzerinden sektirip bak. Çamlıca Kulesi'nden İstanbul'a, Türkiye'ye yayılan bir frekans üzerinden selam gönderme. Şey var mesela, abi Erdinç diye bir arkadaşım var arka koltukta, sana çok gülüyor, selam gönderir misin ona? Nerede? Arkada abi benim, arka koltukta. Beraber gidiyoruz işe. Alsın, canınız sağ olsun. Kırar mıyım hiç ben? Hiç kırar mıyım? Selam isteklerini, doğum günü isteklerini. Abi bundan sonra doğum günlerini ücretli kutlayacağım. Geçen denk geldim Instagram'da, TikTok paylaşımları yapıyorlar. Millet parayla doğum günü kutluyormuş ya. Diyor ki selam söyleme 200 TL, doğum günü kutlama 250 TL. Ne yapıyor? Doğum günü kutluyor. İşte Emre'nin doğum günü kutlu olsun diyor. İBAN'la 250 TL atıyorsun. Acaba nasıl vergilendiriliyor? Doğum günü hizmetleri, doğum günü kutlama hizmetleri limited şirketi falan mı? Selam söyleme 200 TL. İkisinde de konuşuyorsun. Doğum günü niye 250? Yani ondaki 50 TL fark ne? Aynı süre içinde konuşuyorsun. Ben sonuçta parasıyla ise istediğimi konuştururum ben. Belki doğum günü kutlatmayacağım. Belki ben yaptıracağım 2 dakika boyunca. Sonuçta parasıyla değil mi arkadaşım? Ben akşama kadar kutlarım, bana da atsınlar demiş. Yok, öncelikle TikToker olman lazım. Bir de saçma sapan bir kitlenin olması lazım. Yani seni takip eden. Mesela atıyorum Apache dansı yapman lazım. Ya da cezalı klozet yalama cezası vermen lazım. Alnına işte ne bileyim mö yazdırma falan. Öyle olmuyor. Onlar fenomen kardeşlerimiz. Öyle parayı kazanmanın yolunu bulmuşlar hakikaten.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
5: Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekans.

Günaydın, iyi yayınlar Emre. Kendim için hazırladım kahvaltı paketini sırt çantamdan. Bizim kedi yemiş. Yolda fark ettim. Beslenme noktasında köpekler için doldurduğum suyu da geldi, komple inek içti. Abi sen nerede yaşıyorsun? İneği nereden buldun sabah sabah? Garip bir pazartesiye merhaba diyelim demiş. Ha sen doğru. Değişik bir yerde yaşıyordun, unuttum şimdi. Günaydın, günaydın, günaydın. Kediye afiyet olsun, onun rızkıymış. Bizim de, ben de kızımla yaşadığım için evimde, benim de başıma sık sık gelen saçmalıklardan birisi yani hırsızlık uyuda. Bunlar hırsız hocam. Ama helal hoş olsun, benim de çok fazla kaptırmışlığım var. Bakın bir kere bir şey söyleyeceğim size. Bir arkadaşım çok, bir ismini vermeyeyim ya da söyleyeyim, en azından marka söylemiyorum ama Maslak'ta çok güzel hot dog yapan bir yer var, böyle sosisli yapan bir yer var. Her zaman da bulamıyorsun o sosis, böyle kolum kadar sosis, kalın bir sosis yapıyor. Oradan geçerken telefon açtı. Eski evimdeyim ben, dedi ki ya dedi bu taraftayım dedi, bir şey yiyecek bir şeyler bakıyorum, ne var buralarda filan, buranın yabancısı. Ben de tarif ettim o hot dogçıyı.

ve gerçekten kendim için de biraz tarif ettim. Çünkü bana da al dedim yani. Her zaman denk gelmiyor. Aa açık maçık falan filan, neyse gitti paket yaptırmış 3 tane. Bir tanesini gelirken yolda yemiş, birer tane işte bir kendine bir bana. Ben de işte çok fazla yiyemediğim için yani bir ısırık alacağım bırakacağım dedim. Tabağa koydum sehpanın üstüne, bu kardeşim kendi getirdiğini de yedi. Oturduk birkaç saat falan, sonra çıktı gitti, o başka bir yere gidecekti. Kapıdan onu uğurladım, döndüm baktım benim hattak yok. Ama çok kısa bir süre yani, hiçbir yerde yok. Ya köpek mi yemiş desem, o yediği zaman yalanıyor uzun süre, anlıyorsun onun bir şeyler götürdüğüne. Yok yememiş de. Ağzında da öyle bir ibare yok falan. Ya nereye gitti dedim, bu herhalde giderken yanına aldı, yediğini unuttu. Allah Allah falan, konu kapandı. Yatak odasına girdim, girerken de şarj aleti salonda unutmuşum. Bir geri çıktım, bizimkisi hattakı çıkartıyor, yatağın altına saklamış. Marla. Ya bu kadar, ya içine şeytan kaçmış. Nasıl akıl ettin onu? Yani şimdi dedi ki ben bunu optimum sürede yiyemem. Yersem yakalanırım, bu şimdi kapıdan bunu uğurlayacak, geri dönecek. Ben bunu bari saklayayım, onu manyak edeyim, bu iyice. Ben mi yedim, kim yedi falan derken eninde sonunda yatacak. O yattıktan sonra ben de sakin sakin götürürüm malı. Yatağının altına, yastığının altına saklamış, oradan çıkartırken yakalandı. Hırsız. Sonra tabii bölüştük. Yani yine de yarısını yedim. Çünkü çok beklemiştim o anı. Yapacak bir şey yok.

Şimdi genelde böyle hep hayallerimiz vardır ya. Ya imkanım olsa şöyle bir kafe açsam. Sadece kahvelerin ve kitapların olduğu. Bir de böyle küçük küçük minik minik kukilerin olduğu, kurabiyelerin olduğu. Ne bileyim, insanlar gelsin, kahvelerini içsinler, kitaplarını okusunlar, kurabiyelerini yesinler. Sohbet sırasında oradan birisi de şunu söyleyebilir mesela. Baba var ya, sermaye olacak, kebapçı açacaksın. Akşama kadar ye iç. Onun için kebapçı açmana gerek yok. O kadar para harcamana da gerek yok. O kadar zaten param vardı. Git zaten ye iç akşama kadar. Hiçbir kebapçı seni kaldırmaz, kovmaz. Beyefendi çok yiyip içtiniz. Birazcık çıkar mısınız dışarıya falan? Böyle bir şey demezler. Böyle böyle hayaller mesela atıyorum. Ya da ne bileyim, benim bir arkadaşım vardı. Çok enteresan, bilmiyorum da. Çocuğun küçükken mesela, biz liseye giderken bu cümleyi duydum ondan. Niye bir insan böyle bir şey ister? Neden böyle bir şey hayal eder bilmiyorum. Şey diyordu. Ya şöyle birazcık param olsa, okul askerlik bittikten sonra beyaz eşyacı açmayı hayal eden birisini hiç, yani böyle bir tanıdığınız oldu mu hiç? Beyaz eşyacı. Nedir abi mesela? İşte bulaşık makinesi, efendim buzdolabı. Ya böyle bir hayal olur mu Allah'ını seversen? Beyaz eşyacı açmak diye bir hayal, yani 50 sene düşünsen aklıma gelmez. Bilmiyor musun, gelir mi? Başka bir arkadaşım vardı, o halı saha açmayı planlıyordu. Fakat planlayamadığı tek şey şu. Abi saatte 5000 lira kazanıyorlarmış. 24 saatte. 24 saatte mi? Sabah 8-9'da maç yapmaya gelen birisinin olma ihtimali yüzde kaç görüyorsa acaba? Yani 24 saat kuyruk olacak zannediyor kapıda. En çok halı sahalarda 9-10, 10-11, 11-12. 3 maksimum 4 saattir yani top oynanan süre. Yani geri kalan 20 saat boş kalacak orası. Ha sen dersen ki ben boş bırakmam, değerlendiririm, mangal yaparım falan içeride. Halı sahada piknik yaparım falan, anlarım. Ben ileride büyük bir villada çalışmak istiyorum mesela. Villada çalışmak mı? Ne olarak? Behlül olarak mı? Mesela senin de geçmişte şu an belki de hayalini gerçekleştirdin ya da gerçekleştiremedin ama içimde uhde kaldı dediğin bir mevzu vardır. Senin fikrini merak ediyorum. Gerekli sermaye sağlansaydı nasıl bir işletme açmak isterdin? Nasıl bir iş yeri açmak isterdin? 0544-886-1886. Belki yeni fikirler edineceğiz şimdi. Sen de lütfen fikrini yaz. Gerekli sermayen olsaydı nasıl bir iş yeri açmak isterdin? Ne işi kurmak isterdin? Gerekli sermayen, diyelim ki cebinde şu anda, bankanda bir anda o işe yetecek para var. Ama o iş hangi iş? 0544-886-1886. Hadi bitti. Şırdancı ile başladık, hayırlı işler. Hayale bak, şırdancı. Akşama kadar iplik çek. 0544-886-1886. Gerekli sermayen olsaydı nasıl bir iş yeri kurmak isterdin? Nasıl bir iş kurmak isterdin? Lazer epilasyon mu? Para var mı işte? Kırtasiye dükkanı. Seni bağrımdan. Hocam iki tane abaküs alabilir miyim? Bir de A4 kağıdı. Abaküs kaldı mı ya?

Müziğin sesini sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul FM'de.

0: Hafta sonları aldı zaten düğün yapılıyor. Nasıl ya? En çok hafta sonu maç yapılır. Düğün nasıl yapılır? Abi halı sahada düğün mü olur ya? Damat nerede abi? Abi kalenin orada, git bak. Evet, gelin hanımı orta sahaya alalım. Halı sahada düğün yapılıyor. Düğün salonunda da maç yapalım o zaman bu. İkisi de kendi amacında kullanılması lazım ya. Halı sahada ne düğünüymüş bu kadar saçma bir şey ilk defa. Elzem bir durum var. Kır düğünü tadında yaşamak için mi yani? Gözlerim yolda. Beyler şut çekmeyin, pastaya gelecek. Yer bitirir, kurutur nefesi. Vallahi böyle bir şey ilk defa duyuyorum. Halı sahada düğün. Ne bileyim abi. Abi eniştem nerede abi? Taç çizgisinin orada. Yengem korner kullanacak, çekilin. Çok enteresanmış ya. Halı sahada düğün. Durup dururken penaltı çalarlar mı acaba? Penaltıyı da damat kullansın ama, değil mi şimdi? Ya da gelin hanım kullansın. Topuklu ayakkabılarıyla. O zaman kardeşim biz de kır düğünü tadı yaratmak için. Bu kadar çakma bir fikir hayatımda. Biz kır düğünü yaptık da. Aa öyle mi? Nerede yaptınız? Ya bizim orada Muratoğulları halı saha var. Neredeyim bir sor, yok bu bir yol. Kır düğünü. Kiral, geliyorum.
1: Güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 30, Ankara ve İzmir 34, Bursa 32, Diyarbakır 42 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa Asya istikametinde yoğun akıcı, aksi yönde her iki köprüde yoğun devam ediyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Merter Topkapı, Haliç Mecidiyeköy, aksi yönde Çağlayan Haliç Edirne Kapı Merter, Haramidere Beylikdüzü aralıklarla etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş? Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyor dün babama. Mouse'tan sen nereden anlıyorsun mouse'tan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana bir söyleyeyim, bu yiyici yiyici.
2: Ne?
1: İki sayfa arka arkaya çıkıyor, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana bir söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
3: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım, ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın, öyle diyor Chicago Üniversitesi.
4: Emre Mutlu Show.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için mobilden tarım kredisine kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzul uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Reklam. Emre Mutluşov devam ediyor.

0: Biçki dikiş işlerini çok sevdiğimden dolayı kişiye özel tasarımlar yapabileceğim bir giyim mağazası kurardım demiş. Güzel. Bir ses mesajı var, şöyle bir bakalım. Ne demiş kendisi?
1: Ben nasıl bir iş kurardım? İlk defa seni dinliyorum ve ilk defa sana cevap veriyorum. Teknolojinin ilerlediği bu dönemde ben şu şekilde bir iş düşünüyorum. Mobil yağ değişimi düşünüyorum. Araba nerede? Ben oraya yağ değişimine gideceğim. Araba nerede? Ben oraya yağ bakımına gideceğim. Böyle bir iş kurmayı düşünüyorum. Alt yapısını oluşturmak için şu an birkaç çalışmalara başladım. Arge'ye başladım. Araştırıyorum. Geliştirebilir miyim bilmiyorum. Zaman gösterecek. Kolay gelsin. İyi günler.
0: Şimdi aramıza hoş geldin. İlk defa dinliyormuş bizi. İlk defa da mesaj atmış. Hayatımın dönüm noktası olduğunu, tüm proje aklıma. Abi mobil yağ değişiminin nesine Ar-Ge yaptığını anlayamadım ben. Söyle, hadi söyle. Gideceksin, yağ değiştireceksin, geleceksin. Şey mi düşünüyorsun acaba, nasıl gideceğim acaba? Metrobüsle gideceğim, yağ değiştiriminden de bu kadar para kalsa bana. Ya da mesela şovlu yağ değişimi, böyle dans ederek falan böyle. Allah hayırlısını versin kardeşim, inşallah başarılı olursun. Anaokula hiç açmak isterdim demiş. Vay be, ne güzel. Kadın kahvesi açardım demiş. 90'lar konseptinde olurdu içerisi. Niye güldüğümü söyleyeceğim. Kadınların bir araya toplanıp altın günü yapabilecekleri. Erkekler nasıl maç izlerken kahveye gidiyorsa demiş. Ben de dizi günü yapardım demiş. Çocuklar için de bir oyun odası mis gibi bence. Ya gün yapmadık, bir ora kalmıştı. Kadın kahvesi. Düşsene, ablalar tesbihle giriyorlar. Selamunun ilkü. Fırın ve kafe demiş. Bitip tükenmeyecek bir iş. Ekmek sabah öğlen akşam. Her evin ihtiyacı. Güzel fikirlere saygılıyız. Günaydın Emre, Tokat'tan selamlar demiş. Ailece düşünüyoruz şu an ama bir türlü iş kuramadık demiş. Her birinin başka sorunları var demiş. Piyasa bitmiş. Hayalken bile para kazanamadık. Hayalken bile battı. Emre bir kır düğün yeri sen de aç demiş. İyi para kazanırsın, hafta sonları yeter. Evet, bir halı sahada ben açayım ya. Cidden Muratoğlu halı saha demiş. İsmini nasıl? Oha, nereden bildin diyor. Salladım ben ya, ciddi misin? Ha, çok yağmur yağdığından dolayı kır düğünü tadını orada yaratıyorlar. Ama mesela orta saha çizgisini falan, ceza alanını falan... Kale direklerini falan söküyorlar mı? İnsanı gülme tutar ya. Vallahi insanı gülme tutar. Yani işte düşsen orada... Yaşlı bir enişte orada geçmiş kenarda telefonla konuşuyor. Tam kalenin ortasına insan şut çekesi gelir yani. Değişik. Küçücük bir butik pastane açardım demiş. Bak bak, battı daha söylerken. Mis gibi çekirdek kahve, yanında da kendi yaptığım özel pastalar. Hep hayalim keyifle yapabileceğim bir işti demiş. Hukuk okudum. Şimdi sabahtan akşama kadar... Dur bir dakika, avukatmış, dur. Fazla makara yapmayayım da. Şimdi sabahtan akşama kadar dosyalar, tartışmalar ve sorunlarla uğraşıyorum demiş. Anlıyorum efendim, anlıyorum. Bizim kadın kuaförlerinde kaş bıyık 500 lira. Teşekkürler bu bilgi için. 200 tane günde 200 tane kaş bıyık aldığını düşünsene demiş. 200 tane bıyık, 200 kaş bıyığı nerede bulacaksın günde ya? Ayrıca bu kaş bıyık olayı demiş, her 15 günde bir çıkınca alman gereken bir şey, saç gibi değil demiş. Saçını kestirsen en az birkaç ay idare edebilirsin demiş. Yani 200 tane kaş bıyık geliyorsa bir yere, ortalık kötü yani nanay. Piyasanın durumu karışık demektir yani. Abi işler nasıl? İyi vallahi, nasıl olsun, bizim günde ortalama 200 kaş bıyık geliyor. O kaş bıyıkçılarda böyle bir ağzına ip alıp ipleri yana çekip böyle bir kafa hareketi var, biliyor musun? Muhabbet kuşu gibi ileri geri ileri geri. Bunu bilmiyor olamazsın demiş. Vallahi çevremde kaşlı bıyıklı yani Bence bilmiyor olabilirim. Daha iyi değil mi benim bunu bilmiyor olmam? Abi günaydın, konuyu bir daha hatırlatır mısın? Yeni açtım yine. Öğretmenim yeni geldim. Öğretmenim konuyu hatırlatabilir misiniz? Erdem beni konuşturuyor. Yeterli sermayen olsaydı nasıl bir iş kurardın? Yağ değişimi ve bakımlar için ne kadar sıra beklediğimizi bir bilsen anlardın demiş. Abi ben de kaykayla gidip gelmiyorum. Ben de araba... Bir de bu bahsettiğin iş yapılıyor yani. Hani kaplandın. Hani yanlış anlamasan akıl ver. Hani ilk sen bulmuşsun gibi heyecanlanıyorsan çok yıkılırsın. Ama sen de yapabilirsin tabii. Yerinde yağ değişimi, yerinde bakım. Yine. Tamam işte, aldıkları için olmuyor Emrecin demiş. Kaşlarını bıyıklarını aldıkları için, amma kaş bıyık konuştuk sabah sabah ya. Sana hep düzgünmüş gibi görünüyor demiş çünkü sürekli aldırıyorlar. Yani evet, anladım. Tamam peki. Farkındalık yaratmak için aldırmayıp benim çevremde öyle... 0544-886-1886. Efendim yazınız. Yeterli sermayeniz olsaydı hangi işi kurardınız? Ama hayalindeki, ama ilerideki, gelecekteki, ama hedefindeki iş olabilir. Lütfen yazarsan çok sevinirim. Abi müthiş bir fikrim var demiş. Lokmacı açmayı düşünüyorum. 1998'den yazıyor bize bu mesajı bence. Mantar gibi türemiştin. Ne lokma sevdalısı olduk bir dönem ya. Bir de bardak mısır. İşte biri bir şey uyduruyor, bir tutar gibi oluyor, sonra herkes. Açmazdım demiş, kurmazdım iş yeri. Bunu yazma, bunu niye yazdı şu anda? Konu neymiş, konu neymiş? Yeterli sermayem olursa ne iş mi açacakmışım? Açmazdım kardeşim. Kurmuyorum iş yerim iş yeri. Bunu niye söyledin? Söylerim. Emre abi günaydınlar. Aquapark açardım demiş. Bak daha cümlesi bitmeden battı. Aquapark açıp Haziran, Temmuz, Ağustos. Haziran'da biraz, Temmuz'da, Ağustos'ta iş yapıp geri kalan 9 ay yatardın yani. Ocak'ta kimsenin kaydıraktan havuza atmayacağını düşünme, planlamıyorsan eğer. Günaydınlar, hayırlı sabahlar demiş. En yetenekli olduğun işlerden bir tanesini yapardım. Yani gıda. Yani köfte demiş. Köfteci. İsmi neymiş? Harun. Köfteci Harun. Yanında da piyazla alakası olmayan ismiyle piyaz dediğin bir şey vereceksen olur. Bir tabak fasulyenin üzerine 3 dal maydanoz atıyorlar, piyaz diyorlar. Ya piyaz başka bir şey ya. Piyaz bir şey yani. Çok uykum var, uykum açılsın diye ne yapmam lazım? Yüzüne gözüne su çal. Yüzüne gözüne soğuk su çal. Beyler bazı ya bu yazdıklarınızın bazılarının niye okunmadığını siz biliyorsunuzdur. Ne yazdığınızı biliyorsunuzdur. Bunu ben canlı yayında nasıl okuyayım, fikire bak. Emre abi ben deniz subayıyım, ileride her gün eve gidebileceğim bir işletmem olsun isterim demiş. İnşallah, evet tabii birazcık evden... Barktan uzak kalıyorsunuz gemilerde. Samet Karabulut. İleride inşallah öyle bir şey nasip olur. Abi eşimi hastaneye götürüyorum, ona iyi dileklerde bulunur musun? Adı Ebru demiş. Ebru Hanım geçmiş olsun, Allah şifanızı versin. İnşallah. Emre ya çok komiksin. Beni son zamanlarda senin kadar güldüren bir başkası yok demiş. Çok teşekkür ederim varlığına. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, eksik olmayın. Son zamanlarda dediğine göre yani demek ki daha önceden güldüren varmış. Şey demeye getirdi lafı. İdare et işte son zaman. Ne işte kötünün iyisi. Yine kabak geldi. Yok şaka yapıyorum, şaka. Gönülünce bir sızı sezer tam bize gülmüşken. Emre Bey günaydınlar. Eşimle beraber sandviççi açmayı planlıyoruz demiş. Giden o... Şeytanın aklına gelmez ya. Yine dengi dengini bulur tam bize gelmiş. İşte Elon Musk. İşte Jeff Bezos. İşte ticaretin öz oğlu. Murat Buruk. Abi yani çok iyi stratejik hamleler yapman lazım ya. Yani evet ne güzel, eşim hazırlar ben satarım hani böyle öyle bir butik. Çok büyük sermaye batma ihtimaline karşı para yatırmadan böyle hafif bir şey belki düşünülebilir de. Ya çok yapıldı çünkü çok böyle. Seni de gören olur, çamura kılır, sana inanan olur. Abi günaydın demiş, Hamza ben demiş, yeteri kadar param olsaydı shop açardım demiş. Ne shop? Hamza shop. Yine kendi kendimi yüzüm, yine seni görür deli özüm. Hani ben yemediğim ürünü satmam diye bir esnaf lafı var ya. Shoplarda da geçerli mi acaba Hamza shop? Güzel bir okul açardım demiş. Mini mini öğrenciler eğitim şart. Bravo. Emre Bey günaydınlar. Bilimum Türkiye'nin çeşitli yerlerinden yöresel peynirleri toplayıp bütün peynirlerin aynı dükkanda buluşacağı bir nokta açardım demiş. Mantıklı. Her şehrin peynirini toplayacaksın. Biraz maliyetli olur ama. Oto yıkama sadece hanımların çalıştığı. Nerede? Nerede açıyorsun? Ben okey.

0: başka hiçbir yere gitmem. Neden ama neden? Bir sor bak şimdi. Hemen dur bir dakika. Çünkü hanımlar daha temiz, daha titiz, daha... Hijyene önem verdikleri için onların yıkadığı arabalar çok daha hem de kadın istihdamı. Ama insan kıyamaz be abla, ver şu tazikli suyu ben hallederim. Hani çok yorucu olacağı için birazcık da... İnsan şey der, ablam ver ben kurulayım ne olur, zahmet etme gel otur abla sen. Yeterli param olsa İstanbul FM'i satın alıp seni sabah öğlen akşam çalıştırırdım. Yani benim bir fiyatım olduğunu... Sağ ol ya. Al. Al şu parayı. Desteği ağzına vururum, çalışacaksın öğlende de akşamda.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. Vakıf Bank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıf Bank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara Vakıf Katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
9: Aklından geçen şarkı senin için İstanbul FM'de.

0: Fal kafe açardım demiş. Fal kafe. Ben de diyordum bu sabahın bir dolandırıcısı olmalı illa ki. Fal kafeymiş. Bak bak bak. Sermaye içinde gerekiyor ki. Bir tane kahve makinesi, bir çaydanlık. Fal kafeye gelen, fal baktırmaya geliyor orada. Dünya mutfağını tatmaya gelmiyor. Yani tadım yapmayacağına göre kimse. Değil mi efendim, değil mi, değil mi? DJ'lik kursu açardım demiş. Not DJ değilim. Abi ne kafalar bunlar ya. Emrah'cığım günaydın. Sen yatırımcı olarak mı yani DJ birisinin yani mesela atıyorum İlkay Şencan'a parasını verip öğretmenlik mi yaptıracaksın? Ne açarsam açayım seninle çalışmak isterdim demiş. Teşekkürler sevgili Ozan. Yine de öyle her işi denemeye gerek yok yani. Bahçemizin meyvelerine bak demiş. Tokat'tan bir fotoğraf var. Manav gibi bu burası. Frambuaz, karadut, dağ çileği, kiraz kayısı. İş kurmaktan vazgeçtik, köye yerleşiyoruz. Babam şu an köy işlerinin güzel kısımlarını anlatarak bizi ikna etmeye çabalıyor. Zor kısımlarını göstermiyor. Başına geçince öğrenirsiniz demiş. Hele bir köye yerleşin, kolay kolay. O işler kolay diyormuş. Felaket iş kitleyici, evet. Tuzağa düşme. Aman. Tabaktayken yemek kolaydı, onu yetiştirmek ey yavrum. Radyocu açardım demiş. En güzel radyocular burada. Palamut satıyor sanki ya tezgah. Emre Mutlum kalmadı, Nihat Sırdar vereceğim. Bilecik Osman elinden selamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz efendim, hayırlı sabahlar, eksik olmayınız. Ahşap kursu açardım demiş, amatör olarak ilgileniyorum demiş, bir tane de fotoğraf atmış. Aa sen bana bu şeyi değil mi ya, bir dakika. Hani sen bana gemi yapıp gönderiyordun. Kendini ele verdin şu anda. Aylardır. O gemi bir gün gelecek. O gemi bir gün gelecek. Abi vallahi yaraladım sayılır demiş. Fotoğraf istiyorum, fotoğraf yaraladın sayılırsa. Sen bunu sözü vereli 2024'te söyledin sen bunu. Ama adam gerçek gemi yapıyor olmasın bana? Abi Göce'ye kadar gidersin böyle bir şey yaptım deyip 37 metre. Ahşaptan gerçek gemi mi yapıyorsun bu kadar? O kadar sürede 3 tane gerçek gemi yaparlardı ya. Karayip korsanları gemisi yaparlardı. Bana 10 gün süre ver abi. Sanki mafyayım, elime düştü adam. Sana 10 gün süre. O gemi bitti bitti. Bitmedi. Seni o gemiye bindirir. Karadeniz'i açarım. Hakikaten bu inşallah bak. Bu mu bana yaptığın? Teşekkür ederim. Tamam, bunu biraz sonra konuşalım. Şimdi programı beleş maket duyunca sattı demesinler. 0544-886-1-886. Efendim bu sabahki konumuz şu. Yeterli sermayen olsaydı eğer hangi işi kurardın? Yeterli bir sermayem var, evet bu işi kurmaya bu kadar para yetiyor dedikleri para elinde olsaydı hangi işi kurardın? İletirsen sevinirim.
1: Derdin nedir diye sorma.
0: Güzel bir beach açardım demiş. Kışında fasıl balık olurdu. Yazın gündüz beach olurdu. Akşam bazı günler canlı müzik, bazı günler Emre Mutlu şov yapardım. Merak etme, sana ait bir bungalov ve yardımcın da olurdu demiş. Teşekkür ederim. Yani şezlongda yat demeyeceksiniz. Olur. Emre sen şimdi bir başla bakalım. Şimdilik şezlonga kıvrıl çocuğum. Zaten çok sıcak, içerisi girmezsin. Hiç girme, kapalı ortama girme. Banka kurardım, batmaz, zarar etmez, devlet güvencisi var ne de olsa demiş. Google'a bir batan bankaların tam sıralı listesini yazar mısın batmaz dediğin? Meslek dalıyla ilgili bir fikrin olsun rica etsem. Saat mağazası açardım demiş. Azar azar yani saat zaten saat mağazasıymış. Saat mağazacısıymış zaten. Profilde öyle yazıyor ama şey markayı ben veremedim. Hani benim şu videolarda izleyip tartışmalara neden olan bir saat markası var ya işte. Ya kolumda saat var. Ya saati niye aldım ben? Niye? Koluma takmak için değil mi? Videonun altına şöyle yorumlar yazmışlardı. Saati göstermek için video çekmiş. Ne yapayım, kuma mı gömeyim saati? Saati koluma takmak için aldım. Ne tuhaf insansınız ya. Ne yapayım, kasada mı tutayım saati? Gerçi mantıklıymış. Anladık, saat almışsın. Anladın mı? Nereden anladın ya?
1: Çok seviyorum hem de çok tam kalbim.
0: Ben Azeri'yim yazmış. Ne demem lazım? Yok, yok derdim. Ben de Türk'üm, memnun oldum.

Yeterli bir param olsaydı yettiği kadar daire alıp kiralarını alırdım demiş. Abi iş kuracaksan yaz ya. Ona bakarsan yok coin'e girerdim bir sürü. İş. Yine Tarkanlandık demiş. Affetmem Tarkanlarım. 0544-886-1886. Söyle bakalım kıymetli dostum, yeterli sermayen olsaydı nasıl bir iş kurardın? İnternet kafe açardım demiş. 2000'lerden yazıyor o da. Müzik okulu açardım. Güzel. Eğitime efendim önem veren işler de çıktı. Anaokulu kurmak isteyenler, okul açmak isteyenler. Müzik okulu. Bu sıralar size de denk geliyor bilmiyorum ama benim keşfedim tatlıcı doldu taştı demiş. Ne oldu bu tatlıcı patlaması? Bunlar da lokumcular, lokmacılar gibi patlayacaklar mı acaba demiş. Abi bilemiyorum ki ya, bana da çok denk geliyor. Değil mi, böyle camın önünde 3-5 kişi bekliyor. Parmaklarıyla gösteriyorlar. Niyeyse kapıdan söylemiyorlarsa kapı da yanlarında. Selam Emre, iyi yayınlar. Cuma günü dinleyemedim. Banka ve hastanede işlerim vardı. Sana zahmet cuma gününü özet geçerim size. Evet, gördüğünüz gibi bizim dinleyenlerde de normal yok. Normali yok yani. Ne olacak benim peşime takılan? Benim gibi oluyor yani. Şimdi cuma şöyle oldu. Önce bir kalktım, elimi yüzümü yıkadım. Emlakçı açıldı mı? Emlakçı nasıl açılıyor ya? Hani mesela dönerci açmak için bir sürü teknik malzeme lazım işte, ne bileyim, ya da parfümeri açmak için falan. Emlakçı nasıl açılıyor? Arkaya bir tane Türkiye haritası. Kendi resminin olduğu bir kart vizit. Masa sandalye. Emlakçılarla pek aram iyi değildir ya. Beni deli eden meslek gruplarından birisi. Sosislici açardım demiş. Sosislici. Güzelmiş. Olabilir. Abi ben kuzeyliyim, kuymakçı açardım. Kuzeyli miyim? Kuymak dediğine göre Karadenizliyim anlamında kuzeyliyim. Yoksa Viking falan değilsin herhalde. Ha, bu yazan Erling Haaland olmasın? Ankara'da beach işine girerdim demiş. Norveç'te de deniz şortu bikini işine girerdim demiş. Nasıl batarım isimli çalışmamız. Senin için. Ankara'da siyah beyaz adında eğlence merkezi açardım. Ankara'da da hiç eğlence merkezi yok ha bak. İyi fikir. Organizasyon işine girerdim, acayip para var bu işte demiş. Tavsiye ederim sermayesi olana. Ne organizasyonu abi? O kadar genel ki. Bilmiyorum. Düğün, nişan, davet mi? Ben

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
7: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul

Haluk Levent'le ilgili sormuştunuz da arkadaşlar, bilmiyorum ki konu şu anda çok vahim iddialar var. Umarız doğru değildir yani. Gerçek neyse ortaya çıkar er ya da geç. Umarız böyle değildir yani. Ben konuşmak bile istemiyorum konuyu. Hakikaten çok çok sıkıntılı. Dört tane arkadaşımız sorunca ben de sessiz kalmayayım dedim. Bir yani şu anda adli sürecin işlediği bir konuda benim yorum yapmam doğru değil. Ama sadece şunu söyleyebilirim. Umarız doğru değildir iddiaların hiçbirisi. Kruz gemisi alıp kafama göre bir arkadaş grubuyla dünya turuna çıkardı demiş. Seninki de kruzdan biraz küçük bu abi. Ha, çıkarsın yine. Kruz gemisi alıp kafama göre bir arkadaş grubu. Şöyle bir 2000 kişilik bir arkadaş grubuyla. Arkadaşlar kruz gemilerini biliyorsunuzdur. Böyle explorer gemi mi diyorlar onlara, hani dünya üzerinde geçemeyeceği açamayacağı okyanus yok. Çok enteresan. Biz de alacağız bir scooter, mahalle turu atacağız, ne yapalım? Evet, 0544-886-1886. Neydi efendim sabah mevzumuz? Dedik ki yeterli sermayen olsaydı hangi işi kurardın? Nasıl bir iş kurardın? Yeterli bir sermayen olsaydı, o işi kurmak için yeterli paran olsaydı hangi işi kurardın, ya da kurduysan da hangi işi kurdun? Bize de bir fikir ver bakalım. Mesela halı sahada düğün fikri çıktı bu sabah. Yeterli sermayem olsaydı ev yemekleri yapan bir işletme kurardım demiş. Peki. Döviz bürosu açardım. Yanlış anlamayın, dolar saymayı seviyorum. Çok acayip meslekler var ya. Mesela bir tane arkadaşımız yazmış top sektirme kursu açardım demiş. Yeterli sermaye dediğin, futbol topu lazımsa ben sermayeni ben vereyim sana. İyi para kazanacaksan %50 ortağıyım. Top benden, sektirme kursu senden. Ders senden. Güzellik merkezi açardım demiş. En canlı para. Ya bu haberlere çıkıyorlar ya senede birkaç kere. Güzellik salonunda her yerlerini yaptırıp kaçan kadınlar var. Nasıl oluyor o kadar kameraların içinde? Acaba ne bileyim ya. En son fönünü de çektiriyor. Cilt bakımı o bu. O kadar kameranın olduğu bir devirde elin kolunu sallaya gidiyor. Bir tane görmüştüm, çantayı masada bırakıyor. Telefonla konuşuyormuş gibi dışarıya çıkıyor. Vın turizm. Çantayı da güven duysun diye bırakıyor ama bu aldığı için oraya bıraktığı çanta 150 liralık çakma çanta. İçinden de pet şişede su çıkmış, hiç bomboş yani. Diyor ki 8 bin liralık işlem yaptık diyor, 150 liralık çanta bırakmış bize.

Meşhur Sarıyer börekçisine inat, meşhur Sarıyer kısırı mı? Vallahi o kadar meşhur değilmiş herhalde, ilk defa duyuyorum. Bir de bir dükkanın bir gıda satan bir yerin başına meşhur koyması kadar itici bir şey yok ya. Ya meşhursa zaten biliyoruzdur, sen niye başına onu hatırlatıyorsun ki bize yani? Ya da böyle tarihi diyorlar ya böyle. Tarihi diyor, 1989'da açılmış. İşte meşhur bilmem ne köftecisi. Abi meşhursan bırak biz senin için meşhur diyelim. Sen niye kendine meşhur diyorsun? Nefretlik geldi, o yüzden meşhur dedim. Evet evet. Gerçekten yani çok itici geliyor bana. Genelde gıdada kullanılıyor. Yani şey duydun mu sen, meşhur erkek kuaförü Mesut falan. O lezzeti meşhur olarak ilan ettikleri zaman benim o dükkana pek giresim gelmiyor. Bir de bu Sarıyer börekçileri, Sarıyer'de o kadar Sarıyer börekçisi yok. Esenler'de daha fazla olabilir mesela. Bir de başına başka şeyler koyuyorlar artık. Yani bu isim hakkı o kadar dağılmış ki. Tarihi. Sancaktepe'de gördün demiş, meşhur olmayan pilavcı. E tabi izahı olmayan şey mizahı olur. Bir tane internette gördüm ben, bir tane hurdacı bir abi var, hiç işinize yaramayan şeyler satıyorum diye bağırıyor. Gördünüz mü onu hiç? Asla işinize yaramayacak, hiçbir zaman kullanmayacağınız, beş para etmez şeyler getirdim diyor. O da bir ticari strateji geliştirmiş kendi kendine. Çok sermaye ihtiyaç yok ama arabalı pilavcı açardım demiş. Makine mühendisi aynı zamanda. Allah hiçbir ülkede şunu düşündürtmesin ya. Makine mühendisiyim ama para şey, yeterli sermayem olsaydı pilav arabası alıp... Yani düşün, daha çok kazanacağına ima etmiş muhtemelen. Doğru mu dostum? Serdar İntepe selamlar.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 30, Ankara ve İzmir 34, Bursa 32, Diyarbakır 42 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü girişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, 5 yol İncirli Topkapı Çağlayan. Aksi yönde Haliç Merter, Sepaköy Avcılar yoğun seyrediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir Mahmut Bey Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca etkili devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin emolyo.
2: Abi kurban bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin et.

0: gitsin demiş.
1: Oğlum kain değilim ben, kain taklidi yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kainim, her konuya girmiyorum.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Şahane Yaz Festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, Şahane Yaz Festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt. Pilot Garaj Oto
0: Ekspertiz. Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
5: Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.

bir olta atıyorum bakalım neler çıkacak. Kısmetimizde bugün neler görmek varmış. Hafta sonunu kurcalamak için iyi tutturmam lazım. Efendim galerindeki üçüncü görseli rica edeceğim senden. Atmak istemiyorsan atmayabilirsin ama atarsan lütfen üçüncü görselde ne varsa dürüstçe onu at. Her sonuca razıyım. Galerindeki üçüncü görsel yani fotoğraf ya da video, bakalım hafta sonundan bir şeyler çıkarabilecek miyiz? Bu sabah yine salladık bakalım denize oltamızı. Neler takılacak oltamıza? Ben de bu şans varken zaten var ya. Galerindeki üçüncü video ya da fotoğraf, üçüncü görsel her neyse onu bana atmanı rica ediyorum senden, bakalım neler gelecek. Al işte. Ben biliyorum abi başıma geleceği. Ya salatalık resmini... 70 tane salatalığın olduğu bir tezgah çekmiş. Niye insan salatalık fotoğrafı çeker yani? Yengeye mi attın aşkım, hangilerini seçeyim alayım işaretle buradan diye? Yapay zekaya mı seçtirdin? Abi üçüncü görselde benim ufaklık var, atayım mı demiş bak. Maşallah ne tatlıymış.

Evet, sonda deniz manzaralı bir... Teşekkürler Burcu, teşekkürler. Burası Eskişehir değil mi? Tatilde misiniz siz ya? Abimizin bir servisi var tekneden. Hanımefendilerle beraber. Üçüncü görselimiz buymuş. Belçika'dan bir tane var üçüncü görsel. Bir nehir burası galiba. Şu anda çay içmeye o kadar ihtiyacım var ki... 5'te kalktım ve sipariş yetiştirmeye çalışıyorum demiş Ayşe Hatun Güner. Allah kolaylık versin. Üçüncü görselde bir deniz manzarası karşısında bir çay içilen fotoğraf var. Almanya'dan bir fotoğraf gelmiş. Ne bu, kedi yuvası mı? Köpek mi o, kedi mi? Ha, kediymiş, büyüttüm şimdi. Maşallah, tüy kadar ömrü olsun. Bir aile saadeti fotoğrafı var havuz başında. Sevgili Erhan Akça atmış bunu da. Karahisar Kalesi'nden çekilmiş bir fotoğraf var. Çok güzel, çok yükseklerden çekilmiş. Bakalım başka neler var. Bir Beşiktaşlı bebek eşofman takımı fotoğrafı var. 2,5 ay sonra baba olacağım inşallah demiş. İnşallah Allah sağlıkla gelmeyi nasip etsin. Devam edelim. İki tane kedi varmış bu görselde. Deniz gibi ol, derinliğin sesinden değil huzurundan anlaşılsın demiş. Görselde bu var. Ufaklığın doğum günüydü demiş. Yine bir ufaklık fotoğrafı. Nice güzel senelere efendim. Selam Emre, az önce makine mühendisi olan Serdar İntepe benim sınıf arkadaşım olabilir. Rica etsem sana zahmet bir sorar mısın? İlkokul öğretmeninin adı Nezihe Tarhan mı? Bir sorar mısın yayında? Şimdiden teşekkürler. Sevgili Serdar İntepe, bizi dinliyorsan ilkokul öğretmeninin adı Nezihe Tarhan mı? Evet. Sinan Çetin'le film gibi başladı arkadaşlar. İşte eski dostların buluştuğu, ayrılıkların bittiği, dostların hasbihal ettiği sabah şovunuz. Serdar İntepe ilkokul öğretmenin Nezihe Tarhan mı demiş. Soruyorlar kendileri, eğer öyleyse güzel bir tesadüf olacak. Bir fotoğrafta buradan. Bakalım şöyle. Oo, yapay zekanın dibine vurulmuş yine. Bir fotoğrafta buradan alnı şanlı Türk bayrağımızın olduğu bir fotoğraf çekilmiş. Büfenin içecek fiyat listesi. Gerçek mi bu ya? Su 3.95 mi? Yarım litre su Erdek. ...36.92 lira diye bir fiyat ilk defa... ...92 kuruşun o, kalan 0.8 kuruşu nesi? 74.81 fiyata bak. Allah Allah. Bir fotoğraf da burada. Fatoş Yılmaz göndermiş. Yine bir deniz kenarından. Güzel bir fotoğraf. Güzel yeğenim Giresun'dan atmıştı demiş. Yemyeşil bir Giresun manzarası var burada da. He, askeri kampmış, o yüzden mi fiyatlar böyle? Ama para üstleri nasıl veriliyor abi bu askeri kampta? Geldi şimdi Tuğ General para üstü istiyor. Gel de verme. Erdek'teki askeri kampın fiyat listesiymiş bu. Mesela... Dedi ki bana oradan şu işte IC'yi ver bakayım dedi. 36.92. 40 lira verdi. Para üstünü nasıl vereceksin? Hadi buyur. Bir de generalin sinirli bir sabahına denk geldin. Fazla vermek istiyorsun, konu kapansın diye. Kabul etmiyor. Ben tam paramın üstünü istiyorum diyor. Tövbe estağfurullah.

0: kalenderindeki üçüncü görseli bana atar mısın? Fotoğraf da olur, video da olur, fark etmez. Sal bakalım neler çıkacak karşımıza. Evet, bir böreksiz bir sabah imkansızdı zaten. Bari neli olduğunu yazaydınız da hayal kuraydık. Maaştan düşüyor ya da kredi kartıyla ödem. Ha, nakit geçmiyorsa olur. Maaştan nasıl düşüyor mesela?
1: Kolay olmayacak, boş ver geçer.
0: Bir fotoğraf da burada.
1: Adı yok ikimiz.
0: Dalgaların içinde bir hanımefendi.
1: Bilelim mi bizi? Madem ki çok gururluyum, beni kendimle bırak beni.
0: Adem İzci dondurma erken fotoğraf atmış. Evet, şanslı günümdeyim. Adem hiç dondurma erken görmemiştim mesela. Afiyet olsun kardeşim.
1: Neden bitirelim mi?
0: Bilo ile Feyzo.
1: Madem ki çok gururluyum.
0: Kedilerin isimleri, onların fotoğrafı.
1: Bırak benim ayrılıklarımda güzel var.
0: Bir fotoğraf geldi ama geldiği gibi silindi. Trip yedik galiba. Evet, kremalı bisküvi resmi var bir tane. Bunu niye çektin acaba? Niye çekilir bu fotoğraf? Bir yandan da psikolojik olarak bunu analiz etmeye çalışıyorum.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
0: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Bu şarkıyı size de sevdirdim demek ki. Herkes bayıldım şarkıya, listeme aldım bu şarkıyı gibi mesajlar atıyor her çaldığımda. Ha. Bahçemizin havuzu mis demiş, zengin köyü. Zengin köylü. Abi seviyorsun demiş, teşekkür ederim. Bilecik Osman eline selamlar. Oğlum kreşe tanışmaya gitti demiş, halinden pek memnun gibi gözükmüyor. Şarkı da ona gelsin. Triplere bak, Allah Allah.
1: Radyonun sesi açık kalsın. Radyonun sesi açık kalsın. Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de. Şimdi İstanbul FM'de.
0: Hakikaten küçük Emre Mutlu ya. Gerçekten yeğenim ya. Hakikaten aynı ya. Aynı bak, ben sana bir küçüklük fotoğrafımı atayım. Oturuşa kadar aynı. Duruşa kadar, mutsuzluğa kadar aynı. Beni de dışarıda, normalde yayında böyle çok enerjik, neşeli falan görüyorsunuz ama dışarıda görenler, dışarıda tanıyanlar, biraz vakit geçirenler. Ya çok ciddisin ya normal hayatta diyorlar. Hayır abi, yani ciddi değilim, normalim yani. Hani çünkü benim normalimi bu zannedince insanlar yanılıyorlar işte. Mesela oturduğum bir yerde biri denk geliyor. Abi oturabilir miyim, tanışalım falan. Merhaba kardeşim, hoş geldin. İşte bir fotoğraf motoğraf falan. Bir 10 dakika geçiyor, şey diyor mesela, abi komik bir şey anlatmayacak mısın? O benim işim yani, 24 saat komik bir şey anlatan adam yine delidir.

Her zaman olmaz ki o yani. Ama normali bu bellediği için kendi aklında, kendi efendime söyleyeyim fikrince, yani diyor ki bu böyle bir şey demek ki yani bu adam sürekli hayi. Nerede bizde o eski neşe? Yaşlandık be oğlum. Blok 3 denen arkadaşı senle keşfettik demiş. Yaşıma uyuyor mu bilmiyorum. 38 yaşındayım ama gerçekten bu şarkıyı indirdim. Sürekli arabada dinliyorum demiş. Yatsın kalksın sana dua... Bana niye dua etsin abi? Adam işini yapıyor. Blok 3'ü bana dua ederken düşünsene. Allah'ım. İyi ki Emre Mutlu beni çalıyor. Adam Dolmabahçe'de Beşiktaş stadında konser verdi. Gırtlağına kadar doldurdu. Çok başarılı bir çocuk yani. Sever sayar da beni sağ olsun. Geçenlerde bir yerde denk geldik. Röportaj yapıyordu adam. Röportajı böldü. Karşısında bir sürü kamera var. Döndü bana. Vay abim falan sarıldı etti. Çok da candan bir çocuk Hakan.

kıymetli bir kardeşimiz yani. Bir daha çalman yok mu demiş. Abi şarkının adını söyledik, Allah Allah dinle YouTube. Şarkında da Allah Allah, sana demiyorum da. Bence de bir daha çal demiş. İsteriz isteriz mi? Küçük çocuklar derler ya. Dondurma, dondurma. Ben sizi kıracağıma dişimi kırayım. Canınız sağ olsun canım. Al ben de istiyorum. Buyur.

0: sesi aç.
1: Sizin o dandik piyasayı patlatır. Tehlike kardeşini tutar ip atlatır. Emin ol yara aldığım kadar yara veririm. Ben olsam düşmanımı seçerken araştırırım.

Emri kral verir, kimseye danışmaz. Düşmanlarım da kendilerince kurnaz. İstahıma sahip çıkamıyorum ama aslanı besleyemem.

0: anla.
1: Çok cesur sen, hadi bir yanlış anla.
2: Teknesine misafir olduğum bir dinleyenim var. Bir abim artık yani, eskiden dinleyenim. Tanıştıktan sonra defalarca görüştük. Ortalığı temizlerken teknede markasını veremiyorum. Şimdi o yazmış buraya. Benim tişörtüme denk gelmiş. Teknede tişörtümü unutmuşum da. Bir şeyden kaçmıyordum yani, öyle apar topar çıkmadım ama. Abi onu alacağım ya.

bir insan teknede niye tişörtünü unutur? Hikayenin orijinalini bilmiyorsunuz. Bak yanlış bir şey plan düşünmeyin yani. Sadece tişört abi, başka bir şey yok. Şöyle oldu. Evet, tişörtsüz dönmedim de.

Abi basıldın mı demiş. Şöyle söyleyeyim, tişört ıslaktı. Kurusun diye de şey astık. Abi yazsana, ben söyleyemiyorum nasıl oldu. Tişört ıslanınca onu kurusun diye rüzgarlı havada teknenin şeye astık. Tutamacını astık. Sonra unutmuşum orada ben. Abi çoraplar da oralarda bir yerde olacak. Bir baksana sana zahmet ya. Bir de sen ne yaptın? Ütüledin mi tişörtü? Ütülü bu tişört yani. Neyse, hoş bir anı, hoş bir Seda ile. Hoş bir Seda derken. Seda, ya gül tebessüm. Hay Allah'ım yarabbim ya. Seda dediğim Türkçe'de yok mudur? Hoş bir Buse. Allah Allah, Buse de değil ya. Hoş bir gülücük. Seda, Buse. O, bir dakika. Yoruldum, yoruldum, hal bilmem. Ya neyse, tişört orada kaldı. Kaç. O da temizlik yaparken bulmuş. Dirildim, geride öldüm. Kaç kişiydiniz abi demiş. Beş falan. Beş mi, altı mı? Bir. Mustafa abi, ben diğerlerini... Vuruldum, vuruldum, bak sana kanım yerde... Tam hatırlayamıyorum o çünkü... Darıldım, darıldım ben... Şimdi tekne olunca, tekne de açıkta ya... Olacaktı. Orada bir demek ki dalga mı vurdun, o ıslandım ben. Kanım yerde mi kanım... Kişi başı beş mi demiş. Teknede de tabii ne olabilir ki başka, tabii ki ıslanır demiş yani. O gün herkes ıslandı. Dalga vuruyor, şey oluyor böyle. Evet, şimdi de Kazım Koyuncu'dan, Allah rahmet eylesin. Abi dalga nasıl demiş. Sağlamdı işte, vurdu ıslattı, biz olsun ya. Ver bakalım biraz sesi şimdi.

Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

Konuyu kapatmak için ortaya şarkı atan koca yürekli adam demiş. Arkadaşlar konu dediğim tişört unutulmuş bir tişört yani. Unutulmuş eski şarkılar gibi. Emre sus sus konuştukça batıyorsun demiş. Yok be. Ciddi diyorum ya. Allah be anlarsın ya. Arkadaşlar bazen öyle olur. İnsanlar bir yerlerde bir şeylerini unutabilir. Sağlık olsun. Kendimizi unutmayalım da bir yerlerde.

Efendim şimdi sosyal medyada yeni bir akım başlamış. Saçma sapan bir akımsa hangi sosyal medya mecrasında başladığını tahmin etmişsinizdir. Tabii ki TikTok. Ve buna haber yapmışlar. Yepyeni telefonlarını daha erkeksi Mustafa görünsün diye videoya çekerek yıpratıyorlarmış efendim. Yeni sıfır telefonları...

0: camını ya da arka tarafını kırarak, delerek ya da çizerek daha erkeksi göründüğüne inandırmak için, hani ben sert erkeğim telefonumdan anla. Telefonunu çizerek çeşitli aletlerle deldikleri görünüyormuş akımlarda. Akım tabii ki TikTok denen, zeka seviyesinin üst düzey olduğu, Türkiye'nin ve dünyanın en zeki insanların buluştuğu, bilim yuvası olan, ilim irfan yuvası olan TikTok'ta başlamış bu akım. Telefonların önceki halini ve sonradan getirdikleri hallerini paylaşıp telefonlara daha erkeksi görünüm katmaya çalışıyorlarmış. Göktuğ, şuraya baksana. Bak, bu telefonu buradan buraya getirmiş. Daha erkeksi görünsün diye TikTok'ta böyle bir akım başlamış. TikTok'u biliyorsundur. İlim, irfan yuvası, bilim yuvası, felsefenin göbeği. Dolayısıyla telefonları bu şekilde olan erkekler daha erkeksi göründüklerini düşünüyorlarmış. Garip akımla ilgili bazı videolar da var burada, da ben sinirim bozulmasın diye. Efendim?
1: Telefonum hiç yok, daha mı erkeğim?
0: Daha erkeksin, evet. Telefon olmayan daha erkek oluyor. Bir beyin olur, zor beyin olur. Ya çok enteresan ya. Bunlar nasıl kafalar, bunlar nasıl tripler, anlayabilmiş değilim de. Yani böyle akım mı olur ya? Ya ananız babanız da mı yok başınızda, haram yiyip havada bulup tavada mı yiyorsunuz? Yani ben anlamıyorum, o para, ona o parayı verdikten sonra insan canını kasteder gibi elindeki ürünün kenarı çizilse üzülür. Ve bunu binlerce kişi paylaşıyormuş şu anda. İşte diyorum ya, ilim irfan yuvası, bilimin, felsefenin, filozoflar deryası TikTok. Biliyorsunuz oradaki zeka seviyesi ve toplumun en akıllı kanaat önderlerinin buluştuğu, dünyanın en akıllı insanların bir araya geldiği bir mecradır TikTok. Mesela IQ seviyen 102 falansa bir anda 300'lere çıkar TikTok'a girdiğinde. O yüzden orada da böyle bir akım başlatmışlar. Bu akım Türkiye'de mi demiş? Türkiye'den de uyanlar var. Burada da bizim zeka seviyesi son derece yüksek vatandaşlarımız arasında. Onlardan da telefonları böyle çizip kıranlar. Vay be. Yumurta kırarım sana. Misafir ol gel bana. Börekler açarım sana. Bu arada çok önemli bir bilgi arkadaşlar, aklınızda bulunsun. Kendimi TikToker gibi hissettim ama Blok 3 şarkısında toplam 35 kere Allah Allah ifadesini kullanıyormuş. Bir nakarat ve köprü kısımlarında 13 kez, ikinci nakarat ve bitiş bölümlerinde 16 kez ve girişte 6 kez kullanıyormuş. Şimdi biliyorsunuz aramızda bir dinleyicimiz var, Birol Bey. O da duayen dedektiflerimizden birisidir. Senin de sayfan varmış demiş TikTok'ta. Benim sayfam mecburen var ajansla çalıştığım için, fakat ben TikTok çekmiyorum. Instagram'da ne çekiyorsam TikTok'ta onu paylaşıyorum. Yarın gel başla diyor. Sherlock Holmes'ten mesaj gelmiş sevgili Birol'a. Çok gizli olan bu bilgiyi anında bulup ifşa ettiğin için de tebrik ediyorum. Müthiş bir sürat. Harika bir zamanlama. Sen de İstanbul'da yaşıyorsun dermiş gibi bir şey yani. İstanbul'da saçmalayan bir kitle varsa ben onlara dahil olmayabilirim mesela. Emre, insanlar gizli gizli başkalarının görüntüsünü çekiyorlar. Edepsizlik diz boyu demiş. Nerede yahu? TikTok'ta mı yapıyorlar bunu da? Ol, gel bana, çıtayı yükseltelim, evimizin duvarlarını kıralım, arabalarımızı çizelim. Erkek evi erkek arabası misali. Ne kadar güzel fikirler bunlar ya. Vallahi billahi ya. Ya bunun psikolojik bir altyapısı bence vardır ya. Bunun bir altyapısı vardır. Yani bu psikolojik olarak araştırıldığında orada toplanan güruh birbirlerini çekiyorlar bence. İlim irfan yuvası TikTok'umuz, dünyanın en zeki insanlarının buluştuğu. Mesela benim birazcık kendimi cahil mi hissettim? Felsefeye mi ihtiyacım var? Hemen bir TikTok canlı yayını açıp PK atıp klozet yalayan, alınlarına rujla eşek yazan insanları görünce böyle birden fırlıyor bende o Ah ah. Öğreneceğiz efendim, öğreneceğiz. TikTok dili ve edebiyatını da öğreneceğiz. Neyse, gideyim bari sıfır bir telefon alayım da sağını solunu çiviyle çizeyim. Daha erkeksi görünürüm bence.

Bu ne abi? Polisten kaçarken yapay zeka ile yine fotoğraf. Arkadaşım siz. Mustafa Acar. Birinde tekneden atlıyorum. Allah Allah. Ya bunları bana yaptırasınız mı var? Al işte öbürü de yanımda Trump Murat radyoda. Sen onunla mı uğraşıyorsun deminden beri? Sen değilim senin gibi. Oğlum o nasıl bir kadro ya? Solumdakini hiç sevmedim yalnız. Herkes evet evet. Ona el vermiş ya bir tane, onu sevmedim pek. Trump bile idare eder de. Karada.

beyler. Bu sabah da bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir kapanış yoklaması istiyorum. Anketör ya da dilenci değilim. Hanımlar, beyler. Bir emoji ile beni böyle uğurlar mısınız be? Aman ablam, canım ablam, muradın kabul olsun ablam. Şarkı da araya gitti benim saçma sapan açıklamalarımla. Neyse, ben gidiyorum. Mekanın ışıkları kapanmaya başlandı. Yerler süpürülüyor. Sandalyeler ters çevriliyor. Bakalım hangi kaptanlar benleymiş hala. Ben yayını bırakmadım, hala daha buradaydım diyenler bir tane emoji ile. Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Nefes alamıyorum. Allah hastalara şifa, dertlere deva versin efendim. Çaresizlere yardım elini uzatır, cömerttir Rabbimiz. Her zaman niyetimiz iyi olsun. Allah bizi iyi insanlarla karşılaştırsın. Ölmez sağ kalırsak yarın sabah 07.00'da İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show'da buluşmak, görüşmek, gülüşmek dileğiyle yarına kadar huzurlu, mutlu, neşeli ve her şeyden önce de sağlıkla kalın efendim. Hoşça kalın.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 30, Ankara ve İzmir 34, Bursa 32, Diyarbakır 42 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü girişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, 5 yol İncirli Topkapı Çağlayan. Aksi yönde Haliç Merter, Sefaköy Avcılar yoğun seyrediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir Mahmut Bey Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca etkili devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 30, Ankara ve İzmir 34, Bursa 32, Diyarbakır 42 derece olacak.

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 30, Ankara ve İzmir 34, Bursa 32, Diyarbakır 42 derece olacak.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Herkese merhabalar, iyi haftalar. Serdar ben, sevgili Yalçın Alaca ile birlikte yepyeni haftanın başında Dünya Kupası özelle birlikteyiz. Yalçın, hoş geldin.
2: Hoş buldum, herkese iyi haftalar.
1: Şimdi Messi finale yürüyor ama gerçekten yürüyor galiba.
2: Gerçekten yürüyor.
1: Bir istatistik var sende.
2: Ya Messi istatistiği çıkardılar. Aha. Tabii ki hani ne yapıyor kardeşim, bu adam gol atıyor, gol krallığına gidiyor ama nasıl yapıyor bunu?
1: Aha.
2: Hemen şöyle söyleyeceğim bak.

0: son maça kadar Messi istatistiği şu şekilde sevgili Serdar. Messi Dünya Kupası'nda aldığı sürenin %62.7'sini sahada yürüyerek, %24.7'sini sahada yerinde durarak geçirmiş.
1: Ya inanılmaz gerçekten. Ben de şimdi yani maçı izlerken illaki yani Messi süperstar olduğu için evet. Messi ne yapıyor diye bir bakıyoruz. Yani top onda olmasa bile ben hani araya kaçıyor mu ne yapıyor falan diye. Messi böyle kendi takılıyor abi.
0: Ama
1: orada
0: gerçekten çok ciddi ya. Bu çok doğru bir istatistik. Hani ben de arada bir Arjantin maçlarında Messi'ye bir bakıyorum. Ne yapıyor, ne ediyor, koşuyor mu, mücadele var mı, çalım var mı, top kapma var mı? Aha. Allah Allah, hiç yok, arka tarafta duruyor ve %62.7'sini sahada yürüyerek geçirdi ya.
1: Ya inanılmaz.
0: Bak istatistiğe göre.
1: Değil mi?
0: Bir de bazen duruyor gerçekten ya. Aha. Bütün 10 kişi koşuyor orada top peşinde ama Messi duruyor. Onun da istatistiği 24.7.
1: Ya şimdi adam oyun zekası çok yüksek olduğu için nerede koşması, nerede durması gerektiğini falan biliyor, tamam mı?
0: Belki.
1: Yani boşuna değil o. Şimdi tabii Arjantin artık finalde, yarı finalde daha yarı doğrusu finalde. İngiltere ile karşılaşacak. O maçı tabii ki konuşacağız. İngiltere-Norveç maçını şöyle bir konuşmak gerekiyor çünkü skordan ziyade bu televizyon tekrarlarında epeyce gözüktü. Topun örümcek kamera kablosuna çarptı. Olabileceği izlenimi. Yani bununla çalkalandı maç. Norveç epeyce bir itiraz etti. İşte o kabloya çarptı mı çarpmadı mı? Aklıma şey geldi abi, halı sahada maç yaparız. Kaleci degaj yapar ama top
0: üstteki filelere gider değil mi? Onunla alakalı.
1: Oraya çarpma ve alak sonra gol yersin falan. Kesinlikle onun gibi bir şey oldu. Çok da talihsiz yani, gerçekten oldu mu olmadı mı? Resmi şimdi topta çip olduğu için evet, hani tetkik etmişler, öyle bir şey yok falan diyorlar ama bilmiyorum yani, çok ufacık bir temas bile orada belki çip onu algılamamıştır ve gerçekten Norveç'in gol yemesine sebep olmuş olabilir. İtiraz ettiler
0: tabii
1: çünkü.
0: Tabii ki muallakta kalması bile yine insanın içine dert düşürüyor, evet, yani evet, öyle söyleyelim.
1: Diğer maçta Arjantin-İsviçre, Messi'den konuştuk ama o maçın bir başka hikayesi de yani İsviçre tabii Murat yakındı değil mi?
0: Evet.
1: Yani bizim biraz da desteklediğimiz takımlardan bir tanesiydi ama talihsiz bir şekilde kaybettiler çünkü oyuncunun adı aklıma gelmedi şimdi. Maç berabere giderken kendini yere attı. İlk başta rakip sarı kart gördü ama sonrasında VAR'a gittiler, dediler ki sen kendini attın yere.
0: Hakemi aldatmayla alakalı
1: sarı kartı bir tane daha
0: dönüş yaptı. Şimdi aslında edindiğim bilgilere göre de Murat Yakın çok iyi hazırlandı Arjantin karşısında. Neden biliyor musun? Takımının 9 kişi kalmasıyla alakalı taktikler de verdi. Aha. İsviçre takımı da. Ya 10 kişi 9 kişi kalırsak nasıl oynarız diye Arjantin karşısında? Onun taktik çalışmalarını bile yaptılar antrenmanda. 10 kişi kaldılar ama maalesef olmadı.
1: Neyse, sonuç kötüydü. Yani onlar için artık yapacak bir şey yok. Eve döndüler. Biz ise yarınki maçla birlikte yine Fransa-İspanya maçıyla yarı final maçları başlayacak. Onu da konuşacağız. Teşekkürler Yalçın.
0: Teşekkürler.
2: İstanbul FM'de Dünya Kupası.

0: fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimdeyse kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 30, Ankara ve İzmir 34, Bursa 32, Diyarbakır 42 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman...

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına

0: katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 30, Ankara ve İzmir 34, Bursa 32, Diyarbakır 42 derece olacak.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
3: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
3: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

ne istiyorum biliyor musunuz? Sonrasında hani çok şey mi istiyorum diye de soracağım size. Mesela şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 30 derece değil mi? Sıcak. Yani hareket ettirmiyor, yürütmüyor. İşte buram buram sıcaklık, nem bizi sıkıyor. Tamam, ona varız. Gündüz hadi 30 derece oldu. Havuza gittik, denize gittik. Biraz ne bileyim klimalı ortamlarda, ofislerde çalışıp da ne yaptık? Günü, gündüzü geçiştirdik. Ya bari gece yatarken de şöyle 30 derecenin yarısı kadar hava sıcaklığı olsa ne olur ki? Abi gündüz 30 derece, akşam bir kalkıyorsunuz 23 derece, 22 derece falan. Yani orada biraz böyle hani tölere edilse, şahane, rahat rahat uyusak gece. Ne bileyim üzerimize bir pike çeksek de mışıl mışıl uyusak sıcak olmadan. Bakın çok şey mi istiyorum? Yani tabii ki bunu yaşayan bölgeler var. Mesela Doğu Karadeniz bölgesine, Karadeniz bölgesine bakın. Gündüz 30'sa akşam 15 derece. Mis! Yani İstanbul'da da böyle olsa şahane olmaz mı? Vallahi çok güzel olur. Yani yine geceleri özellikle uyuyamıyoruz. Dön sağa, dön sola. Soldan sağa, sağdan sola. Sonra yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı. Bildiğiniz bulmaca gibi yatakta dönüyoruz. Yemin ediyorum öyle. Bunu anlatan arkadaşlarım da var. Oğlum bildiğin diyor 380 derece döndük yatakta, yine de ne yapıyoruz? Uyuyamıyoruz. Böyle sıcak, nemli bir İstanbul günü, İstanbul haftasından sesleniyorum sizlere. Ve İstanbul FM'de her zaman olduğu gibi de yalçın.net başlayan program. Herkese iyi haftalar. 2.11 geçiyor saatler ve tabii ki saat 16'ya kadar beraberiz sevgili dinleyiciler. Gelin ben sizi Dubai'ye götüreyim de sıcak ve nem nedir daha net anlarsınız diyor. Bir şey söyleyeceğim. Madem o kadar şikayetçisin, sen gel. Sen gel İstanbul'a. Burada da biz de şikayetçiyiz de. Hay Allah ya. Çok doğru, çok haklısın. Şimdi pazartesi günleri biliyorsunuz 16'ya kadar beraberiz. 14.30'da da yaklaşık 20 dakika.

sonra da her zaman yaptığımız gibi astrolog Feyza Engin'le bağlantımızı gerçekleştireceğiz ve bu haftayla alakalı bakalım astrolojide neler oluyor, neler söyleyecek bize, sakın kaçırmayın. Çok güzel şarkılarımız var her zaman olduğu gibi. Geldim bu arada İstanbul'da tatildeyim diye yazıyor. Oh, mis gibi iyi tatiller. Yalçın.net başladı. Hepiniz hoş geldiniz.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Herkese merhabalar, iyi haftalar. Serdar ben, sevgili Yalçın Alaca ile birlikte yepyeni haftanın başında Dünya Kupası özelle birlikteyiz. Yalçın, hoş geldin.
2: Hoş buldum, herkese iyi haftalar.
1: Şimdi Messi finale yürüyor ama. Gerçekten yürüyor galiba.
2: Gerçekten yürüyor.
1: Bir istatistik var sende.
2: Ya Messi istatistiği çıkardılar. Aha. Tabii ki hani ne yapıyor kardeşim, bu adam gol atıyor, gol krallığına gidiyor ama nasıl yapıyor bunu?
1: Aha.
2: Hemen şöyle söyleyeceğim bak. Son maça kadar Messi istatistiği şu şekilde sevgili Serdar. Messi Dünya Kupası'nda aldığı sürenin %62.7'sini sahada yürüyerek, %24.7'sini sahada yerinde durarak geçirmiş.
1: Ya inanılmaz gerçekten. Ben de şimdi yani maçı izlerken illaki yani Messi süperstar olduğu için, evet, Messi ne yapıyor diye bir bakıyoruz yani top onda olmasa bile ben hani araya kaçıyor mu, ne yapıyor falan diye. Messi böyle kendi takılıyor abi
2: orada. Ama gerçekten çok ciddi ya, bu çok doğru bir istatistik. Aha. Hani ben de arada bir Arjantin maçlarında Messi'ye bir bakıyorum. Ne yapıyor, ne ediyor, koşuyor mu, mücadele var mı, çalım var mı, top kapma var mı? Aha. Allah Allah, hiç yok, arka tarafta duruyor ve %62.7'sini sahada yürüyerek geçirdi ya.
1: Ya inanılmaz.
2: Bak istatistiğe göre.
1: Değil mi?
2: Bir de bazen duruyor gerçekten ya. Aha. Bütün 10 kişi koşuyordu top peşinde ama Messi duruyor. Onun istatistiği 24.7.
1: Ya şimdi adam oyun zekası çok yüksek olduğu için nerede koşması, nerede durması gerektiğini falan biliyor, tamam mı?
2: Belki.
1: Yani boşuna değil o. Şimdi tabii Arjantin artık yarı finalde İngiltere ile karşılaşacak. O maçı tabii ki konuşacağız. İngiltere-Norveç maçını şöyle bir konuşmak gerekiyor çünkü skordan ziyade bu televizyon tekrarlarında epeyce gözüktü. Topun örümcek kamera kablosuna çarpmış olabileceği izlenimi. Yani bununla çalkalandı maç. Norveç epeyce bir itiraz etti. İşte o kabloya çarptı, evet, mı çarpmadı mı? Aklıma şey geldi abi, halı sahada maç yaparız. Kaleci degaj yapar ama top
2: üstteki filelere gider değil mi? Onunla alakalı.
1: Oraya çarpma ve sonra gol yersin falan. Kesinlikle onun gibi bir şey oldu. Çok da talihsiz yani, gerçekten oldu mu olmadı mı? Resmi şimdi topta çip olduğu için, evet, hani tetkik etmişler, öyle bir şey yok falan, hı-hı, diyorlar ama bilmiyorum yani, çok ufacık bir temas bile orada belki çip onu algılamamıştır ve gerçekten Norveç'in gol yemesine sebep olmuş olabilir. İtiraz ettiler
2: tabii
1: çünkü.
2: Tabii ki muallakta kalması bile yine insanın içine dert düşürüyor, evet, yani, evet, öyle söyleyelim.
1: Diğer şimdi maçta Arjantin-İsviçre. Messi'den konuştuk ama o maçın bir başka hikayesi de, yani İsviçre tabii Murat yakındı,
2: yakın,
1: değil mi?
2: Evet.
1: Yani bizim biraz da desteklediğimiz takımlardan bir tanesiydi ama talihsiz bir şekilde kaybettiler çünkü oyuncunun adı aklıma gelmedi şimdi. Maç berabere giderken kendini yere attı. Hı-hı. İlk başta rakip sarı kart gördü ama, hı-hı, sonrasında VAR'a gittiler, dediler ki sen kendini attın yere.
2: Hakemi aldattığı için. Aldatmayla alakalı.
1: Sarı kartı olduğu için önceden.

0: tane daha.
1: Dönüş yaptı. Şimdi aslında edindiğim bilgilere göre de Murat Yakın çok iyi hazırlandı Arjantin karşısında. Neden biliyor musun? Takımının 9 kişi kalmasıyla alakalı taktikler de verdi. Aha. İsviçre takımı da. Ya 10 kişi 9 kişi kalırsak nasıl oynarız diye. Arjantin karşısında? Onun taktik çalışmalarını bile yaptılar antrenmanda. 10 kişi kaldılar ama maalesef olmadı.
0: Neyse, sonuç kötüydü. Yani onlar için artık yapacak bir şey yok. Eve döndüler. Bizse yarınki maçla birlikte yine Fransa-İspanya maçıyla yarı final maçları başlayacak. Onu da konuşacağız. Teşekkürler Yalçın.
1: Teşekkürler.
2: İstanbul FM'de Dünya Kupası.

0: Radyo.net devam ediyor ve tabii ki her pazartesi olduğu gibi bugün de saat tam 14.30 oldu ve astrolog Feyza Engin'le canlı bağlantımızı gerçekleştirelim. Hocam iyi haftalar, hoş geldiniz.
1: İyi haftalar olsun.
0: Nasılsınız?
1: İyi yayınlar, Sesler karışıyor benim.
0: Sesler karıştı. 5G bizi bir türlü.
1: Şimdi bu yengeç yeni ayımız var. İkizler sabit yıldızında sesimizi ikiliyor.
0: Peki şimdi hocam biz iyi başladık, yine yoğun tempo başladık, planlarımız, geliştirmeler, her şey ama bu haftayla alakalı tabii ki kulağımız sizde. Acaba siz neler söyleyeceksiniz?
1: Ben neler söyleyeceğim?
0: Lütfen güzel şeyler olsun canım.
1: Yani güzel şeyler, dünyaya baktığımızda ne kadar güzel şeyler görüyoruz. Yani doğamız çok güzel, onu demiyorum. Güzel ailelerimiz var, bunu demiyorum ama mevcut bir göksel gerilim var aslında. Yeni bir eşiğe geçmek üzereyiz Temmuz sonunda. Hani tutulmalar koridoruna doğru giderken, hani bunlar böyle son sınavlar gibi düşünelim.
0: Evet.
1: Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Yılbaşında Merkür retrolarından bahsetmiştik hatırlarsan. Hep su burçlarında, hep empati, geçmiş, duygular diyorduk ya. İşte
0: evet.
1: Yine bir Merkür retrosu var ve bu yeni ayın hemen yanında. Yani Merküryen bir yeni ay.
0: Hı hı.
1: Şimdi Güneş ay, Merküryen. Venüs Başak'ta, Başak'ın yöneticisi Merkür Yengeç'te retro. Mars ikizlerde, ikizlerin yöneticisi Merkür, o da Yengeç'te retro.
0: Hı hı.
1: Uranüs'e bakıyoruz. Uranüs ikizlerde, ikizlerin yöneticisi yine Merkür Yengeç'te. Aynen. Şimdi bunların hepsi bize diyor ki, hayatınızda olan pek çok şeyin, yani şu günlerde, şu haftalarda başınıza gelen, önünüze çıkan olaylar, konuşmalar vesaire, hani bunlar diyor bugünün meselesi değil diyor. Bunlar geçmişte sustuğunuz, işte aile içi olabilir, evle ilgili olabilir, hani burada anne baba olabilir, çocuklar olabilir, ev meselesi olabilir, hani yengeç evi,
0: evet,
1: emlağı da temsil eder.
0: Hı hı.
1: Bunlar diyor bugün meselesi değil diyor.

0: Bugün geldi ama çözüm de burada değil diyor.
1: Sonraya mı bırakacağız çözüm hocam yani?
0: Hayır, çözüm geçmişte diyor. Geçmişi çöz diyor.
1: Evet.
0: Oradan başla diyor. Sen bugün de bir karar alamazsın, yanılırsın diyor. Bugün bir hareket etmeye çalışmak diyor. Hani yıkılmak üzere darbe almış bir duvara hani tuğla dizmek gibi diyor. Hmm. O duvar yıkılacak, o darbeyi almış. Sen o duvarı bir yık, yenisine ör. Yani geçmişe bak, temeli sağlamlaştır, duygularını anla. Hani yengeç dönemleri zaten biraz daha duygusal olduğumuz zamanlar, biraz daha aileye döndüğümüz, hatta yani tatil dönemi, gurbetçiler ailelerini görmeye, memleketini görmeye geliyor mesela. Hani bu bile, hani bu Temmuz ayı nasıl diyeyim, kendi doğasında olan bir şey, bir vatana dönüş vardır bu zamanlarda. Yengeç aynı zamanda vatandır, millettir, milliyetçi söylemlerdir. Bunların hepsinin işte artması da olur.
1: Hı hı.
0: Bu yeni ay, evet, bir yeni ay ama bazı şeylerin artık çözümü gelmeli. Geçmişten bir şeyi yeni döneme taşıma diyor. Tutulma koridoruna gireceğiz işte, aslandan kovaya gidiş. Yani bireysel vicdandan kolektif vicdana yürüyüş.
1: Hı hı.
0: Buraya eski şeylerle gidemezsin diyor. Yani senin bardağın dolu, onu boşalt, temizle. Yeni su doldur.
1: Hocam o zaman işimiz biraz zor gibi gözüküyor mu?
0: Ya her zorluğun ama bir güzelliği vardır. Hı hı. İnsan zorlanmadan büyümez ki.
1: Orası öyle de yani biz hani insanoğlu biraz daha kolaylığa alıştık son dönemlerde, o yüzden.
0: Ya şimdi bak, acılar tatlı tatlı geldiğinde herkes yayılıyor. Kimse evet. İşi başına geçmiyor.
1: Evet.
0: Kimse bir şey yapayım demiyor. Böyle nasıl diyeyim, bir rehavet geliyor insanların üstüne. Evet, zor acılar, zorlayıcı acılar ama... Başarıyı tetikleyen, bir şeyi yapmayı tetikleyen de bu. Hani bazen böyle çok karamsar görüyorsunuz beni ama çözmeden gidilmez. Başarı da onun üstesinden gelmeden gelmez.
1: Evet, evet.
0: Hani yıkılacak bir şey varsa o yıkılmalı, o dönüşmeli.
1: Arkamızda bir çöp yığını bırakmayalım mı hocam?
0: Ya bence geri dönüşüme
1: gönderelim.
0: Bırakmak çok daha iyi. Yani bu dünya bizim değil, bize emanet.
1: Evet.
0: Yani bizim çözmediğimiz her şey bizden sonrakilere miras.
1: Hmm.
0: Aile dizimi hiç inceledin mi bilmiyorum. Bak ben bu hafta bir iki tane canlı yayın yaptım.
1: Yaptım, yaptınız,
0: bir tane
1: evet,
0: daha
1: gördüm.
0: Yapacağım.
1: Hı hı.
0: Çünkü hep geçmişin yükünü taşıdığımızı görüyoruz bugünlerde. Zaten hani onu görelim diye bugünler var.
1: Evet.
0: Oraları temizlik zamanı. Şimdi bu hafta bir tane daha gelecek oraya tetik. Hı-hı. Haftaya bir tane daha gelecek tetik. Hani bu hafta yine zor. Ama bu zorluğu ya gözümüzde aşılmaz diye büyütmek anlamsız.
1: Evet.
0: Neyi çözmemiz lazım? Hani takvime baktığımızda 365 tane gün var.
1: Hı-hı.
0: Ve gökyüzü sembolikleri burada hangisinde neler yapılabileceğini aslında bize fısıldıyor. Sen evlenecek zamanda ev temizliyorsan bu enerjiyi kaçırırsın.
1: Aa işte evet.
0: Yani mesele
1: onun bilincinde
0: bu.
1: Olmamız gerekiyor ama hocam. İşte
0: evet,
1: onu da
0: hani...
1: sizin bizi uyandırmanız gerekiyor hocam, öyle gibi gözüküyor.
0: İşte ben de bunun için çalışmalar yapıyorum.
1: Evet.
0: Şimdi bugün insanlar, yani geçen haftadan bu yana etrafımda o kadar çok kişiden duyuyorum ki ekstra çıkan harcamaları. Hı-hı. Eşiyle sevgilisiyle böyle kavgaları. Geçmişten tuttum işte burama kadar geldi, yetti artık dedim, kapıyı çektim çıktım diyor.
1: Evet.
0: Niye bu zamana denk geliyor? Şimdi bunu demek ki onun da haritasında tetikleniyor. Hmm. Demek ki vakti geldi. Zaten kolektif olarak böyle bir dönemden geçiyoruz.
1: Hmm.
0: Tamam, o zaman biz burada ne yapalım? Geçmişin yükünü bırakalım. Geçmişten gelen her şey böyle güzel miras değildir neticede.
1: Evet, evet.
0: Hani bazıları da bizim olmayan yüklerimizdir. Bazı hastalıklar da öyledir ya hani,
1: hı hı.
0: Pek çok hastalık nesiller boyu devam eder.
1: Evet.
0: İşte bizim burada şunun farkına varmamız gerekiyor. Hangisi bize ait?
1: Hı. İşte bunu,
0: biz bize ait olanı alıp
1: evet.
0: Diğerine taşımayı, bırakmayı öğrenmeliyiz ki kendi yolumuzda yürüyebilelim. Yoksa başkalarının tekrarı olmaktan öte gidemeyeceğiz.
1: Çok doğru. Çok doğru hocam.
0: Şimdi bu ayın yenilik enerjisi, evet hani ev, aile, aile büyükleri, belki bakımını üstlendiğimiz kişiler, çocuğumuz vesaire olabilir. Hı hı. Hani konu daha çok bunlar üzerinden gelecek. Buradaki denge ve statüyle ilgili belki taşınmalar gündeme gelecek. Belki ev değişiklikleri, işte tadilatlar, hani bu dönem neticede evle ilgili. Hı hı. Burada bazı pürüzler var. Bu hafta çok böyle adım atmak için değil de daha çok plan yapmak için.
1: Hı, planları hani yapalım.
0: Planları yapalım. Boş durmak diye bir şey yok. Ay, boşlukta da olsa boş durmuyoruz.
1: Evet.
0: Sadece çok böyle karar, yani büyük kararların adımlarını atmıyoruz. Ama mahalle gezebiliriz. Neresi bize uygun bakabiliriz. Fiyat araştırması yapabiliriz. Hı-hı. Evimizi mi tadilat ettireceğiz? Bunun plan projesi ne, nereye nasıl yakışır? Ya da işte annemizin, babamızın, çocuğumuzun bir rahatsızlık durumu vardır. Bir tedavi durumu vardır. Tedavi araştırılır. Hani bunlar yapılır, edilir. Hani daha böyle araştırmada, daha akışta olduğumuz bir hafta olsun. Ve hepimiz de kendimizi biraz daha farkına vardığımız bir hafta olsun. Hı-hı. Çünkü vakit daralıyor. Şu yüklerimizi bir bırakıp biraz daha kendimiz gibi yürüyebilelim.
1: Hadi inşallah öyle söyleyelim hocam.
0: Aynen öyle söyleyelim. Haftanın en güzel günü pazar. Pazara kadar hepinize kolaylıklar.
1: Pazara şimdi... kadar değil, mezara kadar şeklinde böyle hocam.
0: Ya pazar günü keyifli, cumartesi de fena değil. Cuma haftanın bence, yani bence bütün gün ay boşlukta olduğu için, yani hiçbir açısı olmadığı için, hı hı, hani cumaya iş bırakmayın. Hı hı. Hani rutin işiniz, kalan işleriniz olabilir. Önemli toplantınızı cumaya almayın. Yani demek istediğim, bu cuma günü yan gelip yatmıyoruz. Hiçbir tamam. gün yan gelip yatmıyoruz yani. Rutin olan, sen radyoya gidip programını yapacaksın. Zaten her gün yapıyorsun.
1: Evet.
0: Bu değildir adım atmak. Ama işte nedir? Terfi istiyorsundur. Cuma yapmayacaksın bunun görüşmesini.
1: Ha.
0: Anlatabildim
1: İyi
0: mi?
1: İyi oldu hocam o.
0: Maaşına zam, bu cuma yapmayacaksın.
1: Peki.
0: Yani cuma istemeyeceksin. Bunu tasarlayabilirsin. Ben neyi hak ediyorum diyebilirsin.
1: Muhtemelen bütün zaten patronlar da şu anda duydu. Cuma günü asla zam konuşması toplantısı yok.
0: Radyoda. Yok, cuma günü zam toplantısına gidersen sallayacaklarını biliyorlar zaten. Hatta gelsinler sallayalım derler yani.
1: Ay Allah.
0: Ay boşlukta o tohum havaya atılır, yeri bulmaz, hani iz bırakmaz ya, unuturlar bile.
1: Peki.
0: O an böyle ha derler, sonrasına unutur geçerler. O yüzden hani böyle köklendiği zamanlar yapalım ki biz bunu, karşıda da bir şeyi kalsın değil mi? İzi kalsın.
1: İzi kalsın.
0: Geri dönüşü olsun.
1: Cumartesi günü hani, hocam.
0: Cumartesi fena değil, pazar güzel.
1: Güzel.
0: Önümüzdeki haftaya evet böyle ters etkilerimiz var ama daha güçlü. Hani ay da ışığını kazandıkça güçleniyor, koruması da artıyor. Hı hı. O yüzden hani zaten bu yeni ayın etkisi bir dahaki dolunaya kadar, ay sonuna kadar. Şimdi ayın sonunda önümüzdeki hafta konuşacağız bunu erkenden ama. Hı hı. Şeyimiz var, bizim Yusufçuk günlerimiz var. Güneş evet. Jüpiter kavuşumu dediğimiz. Evet. Güzel şanslı etkiler var ama yine zorluklarla, yine sınayarak. Hmm. Yani çok normal, çünkü hiçbir zaman başarı ya da güzellik tek başına gelmiyor.
1: Asla.
0: Hep onun böyle karşısında bir şey de oluyor. Zaten tadını veren de o zorluğu aşmak oluyor. İnsanı tatmin ettiren, o kendi özgüvenini arttıran da. Hmm. Hani mirasla bir şey yapmak mı, yoksa kendi emeğinle, kendi doğru kararlarınla sahip olmak mı?
1: Evet.
0: Hangisi daha tatlı?
1: Evet.
0: O yüzden hani burada böyle bir şey var. Şimdi bu hafta çok net kararlar vermemeye, hani bunu olabildiğince ötelemeye bakalım. Ayın 25'i gibi Merkür retrodan çıkacak. Hani karar verme zamanını o zamana bırakalım. Hmm. Ha, bize dayatma mı yapılıyor? Hmm. Arkadaşlar, bazı şeyler de kaderdir. Hani yaşayacağımız vardır. Oradan öğreneceğimiz vardır. Hı hı. O vakitte gelir. Buna da hani biraz daha teslimiyetle. Hı hı. Ben elimden geleni yaptım. Benim buradaki rolüm bitti.
1: Hı, işte bu.
0: Yani evet. Bende değil. Hani benden değil artık.
1: Doğru.
0: Çünkü bunu
1: bizi aşan bir durum artık.
0: Bize, evet, bu bizi aşıyor. Zaten bizi aşandan sorumlu değiliz. Hı hı. Biz kendi kararlarımızın sorumlusuyuz. Eğer öteleyebiliyorsak 25'inden 26'sına ötelemek, yapamıyorsak da yani ne yapalım? Bazı şeylerde bu şartlarda olacak. Her evlilik aynı şartlarda doğmuyor. Evliliklerin içinde her gün aynı olmuyor. Her insan
1: evet.
0: güzel bir anda doğmuyor. Her günün farklı bir zaman kalitesi var. Ve hepsinden de öğrendiğimiz bir şey var. O yüzden hani biz elimizden geleni yaptıktan sonra olana, yani artık burada demek ki sorumluluk bizim değil, takdir ilahi diyeceğiz, kabul edeceğiz, geçeceğiz yani.
1: Peki hocam, çok teşekkürler, ağzınıza sağlık. Haftaya pazartesi yine görüşüyoruz. Bir aksilik olmazsa.
0: Evet, görüşmek üzere.
1: Tamamdır, hoşçakalın.
0: Retrodan çıkışını ve Yusufçuk günlerini konuşuruz
1: haftaya. Süper. Peki, görüşmek üzere. Kolay gelsin hocam size de.
0: Hoşçakal. İyi günler. İstanbul

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam. Yalçın.net devam ediyor.

Bilginiz olsun, cumartesi de öyle. Cuma günü hiçbir, ne bileyim, zam toplantısına girmiyoruz bir. Şimdi 0544 886 1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Sizler de mesajlarınızla programlara katılabiliyorsunuz. Bilmeyenler için bunu hatırlatıyorum. 0544 886 1886. Ben bu geçmişi temizleme olayını anlayamıyorum. Hayatta her şey var diyor. Aysel burada. Acı tatlı bu yaşanmışlıklar, hani bizi biz yapmadı mı? Ben şu anki aklımı 15 yıl önce istemezdim. Tam zamanında tam olması gerektiği gibi kalpte ve akıldayım. Ben geçmişi bırakmayacağım diye yazmış. Şişt, kız sen Feyza Hoca'nın dedikleri... Aa, aşk olsun. Şimdi tabii ki o geçmişi geride hani düzenleyin, şöyle yapın, böyle yapın derken herhalde kötü bir geçmişten bahsediyor arkadaşlar. Yani o kötü geçmişi yanınızda getirmeyin abi. Olay bu. Şimdi Aygül de burada diyor ki, hocam diyor, yani bu haftaki bu stüdyoya girme işini acaba yapmasak mı? Ay boşluktaymış, başarısız olmayalım sonra diye. Bak ya, şimdi zaman zaman bahsediyorum. Radyo Akademi'de, Başakşehir Belediyesi'nin Radyo Akademisi'nde cumartesi günleri böyle radyoya, radyo programcılığına gönül vermiş oradaki arkadaşlarımıza eğitim veriyoruz elbette. Ve hani biz de elimizdeki o deneyimi, tecrübeyi onlarla paylaşıyoruz, aktarıyoruz. Düşünün, ben radyo söklerine ne yapıyorum? Radyo programcısı yetiştiriyorum. Vallahi öyle, bakın. Aygül de diyor ki, hocam girmeyelim. Tamam, bir sonraki haftaya erteledik. Okey.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 30, Ankara ve İzmir 34, Bursa 32, Diyarbakır 42 derece olacak.

0: Fertiz.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

Cem'cim ben de gül bahçelerinde büyümedim ya, her haliyle kabul ediyorum diyor. Hani geçmişimi de o şekilde bırakmayacağım ya diyor. Vallahi bırakmayacağım geçmişi, ama çok sinirliyim. Deli gibi de canım pişi istiyor diyor dinleyicimiz. Allah, bir şey söyleyeceğim. Yani her duygu halinde, değişen duygu halinde hani yemeğe böyle kendinizi verenlerden misiniz? Hani sinirlendiniz, mutlu oldunuz, üzüldünüz, şöyle oldu, böyle oldu. Çok işte duygu değişimi oldu kardeşim, ben de gidip bir buçuk İskender yiyeceğim diyenlerden misiniz mesela? Var öyle. Abi adam üzülüyor, kendini yemeğe vuruyor. Bir buçuk İskender, arkasından bir künefe falan böyle. Bir şeyler bir şeyler yemeğe vuranlar var yani kendini. Mutlu olunca da yiyenler var. Bunlardan mısınız siz mesela? Bilemiyorum. Yani ben mesela, bana soracak olsanız öyle bir şey yok. Sinirlenince gidip de yemek yemiyorum ya da ne bileyim mutlu olduğum zaman falan böyle bir şey yok. Ha, ama böyle bir para harcama dürtüsü geliyor galiba değil mi o duygularda? Vallahi öyle. Selam Yalçın İstanbul'dan. Kupa isteyen Beşiktaş, Beşiktaş'ı tutsun Özgür. Özgür'ün de adı böyle kaldı ha. Vallahi bu sezonda da iyi geliyoruz. Bakın seni dinliyorum diyor. Hatırlatma maksatlı yazdım. Hayırlı yayınlar diye de yazdı, gönderdi. Çok teşekkürler Özgür. Sana da iyi haftalar diliyorum. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Şimdi bu saat içerisinde ilerleyen dakikalarda da WhatsApp istek hattını devreye sokacağız. Pazartesi günleri bunu yapıyoruz biliyorsunuz. Biraz daha sizin keyfinizi yerine getirmek maksadındayız. Ondan dolayı. Zaten Yalçın.net'in de mottosu nedir? Size 2 saatlik keyif vaat ediyoruz. 16'ya kadar. Şimdi. Valla. Hani Beşiktaş, evet bu sezon biraz daha iyi geliyor. Böyle işte. Yapılan maçlar var, hazırlık maçları fena değil, güzel gidiyor, transferler var, çok iddialı transferler var. Ama diğer takımlara da baktığımız zaman yine aynı şekilde onlar da hırslı bir şekilde yeni sezona hazırlık yapıyorlar. İyi oynayan kazansın diyelim, devam edelim. Bakın biraz önce söylediğim gibi birazdan WhatsApp istek hattını devreye sokacağız. İstanbul FM'de pazartesi günleri bunu yapıyoruz. Sizin istediğiniz bir şarkıyı çalacağız ve sizin keyfiniz biraz daha artacak. Hadi bakalım.

Hamur işi çok seviyorum diyor. Sinirliyken diyor sakinleştiriyor beni. Ama bir dakika ya, vallahi yani karbonhidrat mutluluğu diye bir şey var, öyle değil mi? Benim hayatımda da cuma günleri biraz karbonhidrat günü sevgili dinleyiciler. Aynen. Vallahi öyle. Cumadan cumaya. Merhaba Yalçın Bey, size İstanbul'dan yazıyorum. Sizleri keyifle dinliyorum. İyi yayınlar diye yazıyor sevgili Ayşe İstanbul'dan. Sana da kolay gelsin, iyi haftalar diliyoruz. Şimdi WhatsApp istek hattını devreye sokalım. Sizin istediğiniz bir şarkıyı çalacağız İstanbul FM'de. Ve hani o şarkı süresi kadar da sizin dünyanızı biraz daha keyiflendireceğiz. Öyle yani, şarkının süresi neyse o kadar. Şimdi en sevdiğiniz şarkıyı düşünün ve tabii ki mesajını bana ilk ulaştıran isim olursanız o sizin istediğiniz şarkıyı çalacağım. İstanbul FM'de sizin isminizi söyleyeceğim, anons edeceğim. Bu çok ayrı bir keyif, çok bambaşka bir mutluluk. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız sevgili dinleyiciler. Bu numaraya mesajına ilk ulaştıran isim olursanız sizin istediğiniz şarkıyı çalabiliyorum. İsminizi yazmayı lütfen unutmayın. Şarkının da ismini yazın. Merhaba ben şu, şarkı yok ortada. Ya da şarkı var, isim yok ortada. Yani ikisi bir arada olsun. Öyle olsun, süper olsun. 0544-886-1886 WhatsApp istek hattını devreye soktuk. Herkese kolay gelsin. Hadi bakalım kim daha hızlı, kim daha şanslı.

0: herkese teşekkürler. WhatsApp istek hattını devreye soktuk biraz önce tabii ki ve mesajını da en hızlı gönderen, ilk gönderen isim olursanız sizin istediğiniz şarkıyı da çalarız demiştik. Evet, söylemimizin tabii ki arkasındayız. Altına imzamı atıyorum. 0544-886-1886'ya WhatsApp'tan mesajını ilk ulaştıran bir isim var. Şöyle diyor ama, Mebrure değilim, dinlemek istediği şarkı X diyelim isim olarak diye yazmış. X, Bay X. Hatırlar mısınız? Böyle eskiler biraz hatırlar onu. 90'larda Bay X diye bir şarkıcı vardı, hatırlar mısınız? Şarkılarını çalardık radyolarda. Bay X söylüyor falan. Öyle bir durum oldu. Bay X mi, Bayan X mi? Şimdi onu da bilemiyorum. X olarak devam edeceğiz ama aynı şarkıyla alakalı gelen başka bir mesaj da var. Fadime de İstanbul'dan yazıyor. Mebrure değilim mümkünse şimdiden teşekkür ederim diye yazdı, gönderdi. Tamam, o zaman bu şarkıya seni de ekliyorum. Ne yapıyorsunuz? Radyonuzun sesini açıyorsunuz. Ama açmadan önce 10 puan, 10 puan, 10 puan, 10 puan. 40 puanla şampiyonsunuz. Şimdi radyonuzun sesini açın. Şarkınız geliyor.
1: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.

basında olsaydık belki destan yazabilirdik ama neyse ki destan yazan başka bir sporcumuz var. Hiç dün böyle ne bileyim spor müsabakalarını seyrettiniz mi? Spor kanallarını bilmiyorum ama bizim bir Mete Gazozumuz var ya. Vallahi dün ben de tesadüf eseri şöyle bir spor kanalını bir açtım. Aa, canlı işte okçuluk Dünya Kupası var, müsabakaları. Aa, bir baktım ki bizim sporcular da var. Aa, bir baktım ki Mete Gazoz orada. Tabii ki hemen seyretmeye başladık Mete Gazoz'u. Vallahi yani var ya, attığını vuruyor, attığını vuruyor. O şekilde düşünün. 70 metre mesafeye ok atıyorlar. Minicik de böyle bir düşünün yani, tahta parçası ve hep 10-10-10 atıyor. Çok da fazla uzatmayayım. Mete Gazoz, Okçuluk Dünya Kupası Klasik Yay Erkekler finalinde İtalyan rakibini mağlup ediyor ve altın madalyayı kazanıyor. Beklentimiz de oydu zaten yani Mete Gazoz'dan. Bir altın madalya daha geldi. Vallahi tebrik ediyoruz. Şahane oldu. Bu arada WhatsApp istek hattında her zaman söylediğim gibi mesaj gönderip şarkısını çalamadığım dinleyicilerimiz var, isimler var. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Kocaman bir alkış gönderiyorum. Yani her şeyde efsane olmaya, destan yazmaya devam edersek şahane olacak diye düşünüyorum.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
2: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için mobilden tarım kredisine kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam. Yalçın.net devam ediyor.

Aslında İstanbul'da hemen hemen her gün böyle şahane konserler var ama özellikle hafta sonuna baktığımız zaman hafta sonu vallahi bayağı bir sağlam konserleri geride bıraktık. Mesela bir hafta sonu Manifest konseri hafta sonu geldi geçti. Bir de Ricky Martin. Var mı giden aramızda Manifest konserine ya da Ricky Martin konserine? Ricky Martin'den önce de Edis sahneye çıktı. Sevilen şarkılarını seslendirdi. Vallahi baktığımız zaman yani bir Manifest, iki Ricky Martin, özellikle İstanbul'daki hafta sonuna damgasını vuran iki konser oldu diyebiliriz. Yalçın sen hangisindeydin diye mesela. Ben hafta sonu Mete Gazoz'u seyrediyordum. Hedefi tam 12'den vuracak mı vurmayacak mı ona bakıyordum. Vallahi bu hafta sonu ben kendimi biraz daha böyle dinlenmeye çektiğim için herhangi bir konsere katılmadım ama sosyal medyadan giden arkadaşlarımla baktığım görüntüler, oradan da biraz seyretmiş oldum. Bu hafta sonu dedim ki evde geçireyim, bir konsere katılmayayım. Ricky Martin o kadar ısrar etti gel gel gel diye ama ya evi tercih ettim. Peki.

Tabii veda etmeden önce her zaman yaptığımız gibi size teşekkür ediyoruz. Kocaman bir alkış gönderiyorum. Bugün de bizim için zaman ayırdınız. Bizimle beraber oldunuz. Harikuladesiniz. Yarın bir aksilik olmazsa tabii yine saat 14'te İstanbul FM frekanslarında beraber olacağız. Güzel şarkıları dinleyeceğiz ve güzel şeylerden bahsedeceğiz. Birazdan da Nerede O Eski Şarkılar adlı programımız başlayacak. Biliyorsunuz o programda bir saat boyunca en sevdiğiniz, en özlediğiniz o nostaljik şarkıları arka arkaya dinleme şansına sahipsiniz. Bu arada İstanbul FM'i sosyal medyadan lütfen takip edin. Instagram'da aktif durumdayız. Her şeyi oralardan da öğrenme şansına sahipsiniz dedikten sonra tabii ki günün sözüyle de beraberliğimizi bitireceğiz. Unutmayın, hayatımıza giren her insan bize bir şeyler öğretmek için gelir. Kimi sevgiyi, kimi sabrı, kimi ise vazgeçmeyi öğretir. Mutlu günler Türkiye.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 30, Ankara ve İzmir 34, Bursa 32, Diyarbakır 42 derece olacak.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o. Pilot
2: Garaj Oto Ekspertiz. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 30, Ankara ve İzmir 34, Bursa 32, Diyarbakır 42 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Merter Haliç aksi yönde Edirne Kapı Yeni Bosna, Sefaköy Beylikdüzü etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla yoğun. Altınşehir Firuzköy, Sultan Gazi Hastal aksi yönde İstoç Mahmut Bey aralıklarla seyir hızı düşük devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük, Kavacık Ataşehir'de tek yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da Fuzul Ev.

0: Dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yılı aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM. İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Herkese merhabalar, iyi haftalar. Serdar ben, sevgili Yalçın Alaca ile birlikte yepyeni haftanın başında Dünya Kupası özelle birlikteyiz. Yalçın, hoş geldin.
2: Hoş buldum, herkese iyi haftalar.
1: Şimdi Messi finale yürüyor ama. Gerçekten yürüyor galiba.
2: Gerçekten yürüyor.
1: Bir istatistik var sende.
2: Ya Messi istatistiği çıkardılar. Aha. Tabii ki hani ne yapıyor kardeşim, bu adam gol atıyor, gol krallığına gidiyor ama nasıl yapıyor bunu?
1: Aha.
2: Hemen şöyle söyleyeceğim bak. Son maça kadar Messi istatistiği şu şekilde sevgili Serdar. Messi Dünya Kupası'nda aldığı sürenin %62.7'sini sahada yürüyerek, %24.7'sini sahada yerinde durarak geçirmiş.
1: Ya inanılmaz gerçekten. Ben de şimdi yani maçı izlerken illaki yani Messi süperstar olduğu için, evet, Messi ne yapıyor diye bir bakıyoruz. Yani top onda olmasa bile ben hani araya kaçıyor mu, ne yapıyor falan diye. Messi böyle kendi takılıyor abi.
2: Ama gerçekten çok ciddi ya. Bu çok doğru bir istatistik. Aha. Hani ben de arada bir Arjantin maçlarında Messi'ye bir bakıyorum. Ne yapıyor, ne ediyor, koşuyor mu, mücadele var mı, çalım var mı, top kapma var mı? Aha. Allah Allah, hiç yok, arka tarafta duruyor ve %62.7'sini sahada yürüyerek geçirdi ya.
1: Ya inanılmaz.
2: Bak istatistiğe göre.
1: Değil mi?
2: Bir de bazen duruyor gerçekten ya. Aha. Bütün 10 kişi koşuyordu top peşinde ama Messi duruyor. Onun da istatistiği 24.7.
1: Ya şimdi adam oyun zekası çok yüksek olduğu için nerede koşması, nerede durması gerektiğini falan biliyor, tamam mı?
2: Belki.
1: Yani boşuna değil o. Şimdi tabii Arjantin artık finalde, yarı finalde daha doğrusu İngiltere ile karşılaşacak. O maçı tabii ki konuşacağız. İngiltere-Norveç maçını şöyle bir konuşmak gerekiyor çünkü skordan ziyade bu televizyon tekrarlarında epeyce gözüktü. Topun örümcek kamera kablosuna çarpmış olabileceği izlenimi. Yani bununla çalkalandı maç. Norveç epeyce bir itiraz etti. İşte o kabloya çarptı mı, çarpmadı mı? Aklıma şey geldi abi, halı sahada maç yaparız. Kaleci degaj yapar ama top
2: üstteki filelere gider değil mi? Onunla alakalı.
1: Oraya çarpma ve alak sonra gol yersin falan. Kesinlikle onun gibi bir şey oldu. Çok da talihsiz ya. Gerçekten oldu mu olmadı mı? Resmi şimdi topta çip olduğu için hani tetkik etmişler. Öyle bir şey yok falan diyorlar ama bilmiyorum yani. Çok ufacık bir temas bile orada belki çip onu algılamamıştır ve gerçekten Norveç'in gol yemesine sebep olmuş olabilir. İtiraz ettiler
2: tabii
1: çünkü.
2: Tabii ki muallakta kalması bile yine insanın içine dert düşürüyor, evet, yani öyle söyleyelim.
1: Diğer şimdi maçta Arjantin-İsviçre. Messi'den konuştuk ama o maçın bir başka hikayesi de yani İsviçre tabii Murat yakındı
2: yakın,
1: değil mi?
2: Evet.
1: Yani bizim biraz da desteklediğimiz takımlardan bir tanesiydi ama talihsiz bir şekilde kaybettiler çünkü oyuncunun adı aklıma gelmedi şimdi. Maç berabere giderken kendini yere attı. Hı-hı. İlk başta rakip sarı kart gördü ama sonrasında VAR'a gittiler, dediler ki sen kendini atmışsın yere.
2: Hakemi aldatmayla alakalı
1: sarı kartı kırmızı kartı bir tane daha
2: dönüş yaptı. Şimdi aslında edindiğim bilgilere göre de Murat Yakın çok iyi hazırlandı Arjantin karşısında. Neden biliyor musun? Takımının 9 kişi kalmasıyla alakalı taktikler de verdi. Aha. İsviçre takımı da. Ya 10 kişi 9 kişi kalırsak nasıl oynarız
1: diye
2: Arjantin karşısında? Onun taktik çalışmalarını bile yaptılar antrenmanda. 10 kişi kaldılar ama maalesef olmadı.
1: Neyse,
2: sonuç kötüydü.
1: Yani onlar için artık yapacak bir şey yok. Eve döndüler. Bizse yarınki maçla birlikte yine Fransa-İspanya maçıyla yarı final maçları başlayacak. Onu da konuşacağız. Teşekkürler Yalçın.
2: Teşekkürler.
0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlar.

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 30, Ankara ve İzmir 34, Bursa 32, Diyarbakır 42 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü, Florya, Merter, Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Beylikdüzü aralıklarla seyir hızı düşük. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir, Mahmutbey, Hastal, Seyran, Tepe, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Üsküdar, Maltepe, Kavacık, Ümraniye yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
0: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bank Kart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 30, Ankara ve İzmir 34, Bursa 32, Diyarbakır 42 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü, Florya, Merter, Zincirli Kuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Beylikdüzü aralıklarla seyir hızı düşük. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Hastal, Seyran, Tepe, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Üsküdar, Maltepe, Kavacık, Ümraniye yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
0: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bank Kart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
3: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.
1: Hasret vuruyor gecenin koyununda. Anılar vuruyor gözyaşlarıma.

0: fazla sana.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.